0: Yandı buralar hocam. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Gaza geldim sanırım.
0: Nasıl bir eser?
1: Çok güzel şarkı ama gerçekten. Güzel şarkılar söyletiyor insanı. Sen de bilirsin, sen de bilirsin.
0: Oy
1: sen
0: maşallah.
1: De bilirsin
0: yani.
2: Böyle bir seviyorum dedin ki.
3: Evet. Bunu dağdan duyuldu. bunu özellikle istedim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Harun yani, abi de yazmış ama yani.
3: Şimdi şöyle bir durum var. Bu eserde okunacaksa, Harun abi yad edilecekse bu layığı olmalıydı.
1: Çok teşekkür
3: ederim. Gönlüne yüreğine sağlık.
1: Eyvallah, çok sağ olun.
3: Yakışan yapıldı.
1: Teşekkürler.
0: Şad olsun.
2: Oh, şahane, tamam, etkilendik. Çıktık oradan. Şimdi sevgili Elif, şahane bir eser var sırada ve biz bunu senden istiyoruz. Müslüm Baba'dan. Biz bu eseri çok iyi biliyoruz zaten. Zaten Müslüm Baba deyince aramızda Müslüm Baba profesörü burada.
3: Estağfurullah.
2: Bütün külliyatını bilir. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'ın, bestesi de
0: Burhan
3: Bayar. Bayar'ın.
1: Şaşırdık mı?
0: Şahane bir şey. Şaşırmadık.
2: Bu arada Ahmet Selçuk İlkan ve Burhan Bayar işbirliği çok fazla eserde yok bildiğim kadarıyla.
3: Yok, evet.
1: Bu eser nadirdir yani.
2: Nadirdir.
1: Evet.
0: Çok kıymetli bir eser.
2: Ya biz kaç tane proje yaptık, kaç program, kaç bir şeyler gidiyoruz, çalıyoruz, açıyoruz. Burhan Bayar. Her sayfada bir Burhan Bayar muhakkak var.
1: Ya genel olarak Müslüm Gürses'in hitleri zaten Şakir Askan, Burhan Bayar, Tahir Peker.
2: Ali Tekin Türe.
0: Bir bilebilsen benim de hayatımın dönüm noktası bir parça. Çoğu dinleyici bu şarkıyla sesimi duydu aslında. Tabii o zamanlar saçlar sarı siyahtı, bilmiyorum hatırlar mısınız ama.
1: Klipten gördük, evet.
0: Evet, böyle bir dönem ilk çıktığımda
2: sarı siyah.
0: Sarı siyahtı, yarısı sarı yarısı siyahtı.
2: İstanbul Spor gibi.
0: Ne? Dortmund.
2: Dortmund.
0: Dortmund. Çok mesajlar geliyordu o zaman. Ahmet Selçuk İlkan'ın proje albümü vardı, Tribüt. Sonra Ahmet abi dedi ki, hadi kızım bir parça da sen oku. Yahu o kadar lebi derya ki bu üstadlar, tabii, biliyorsunuz. Tabii. Bakıyorum o şarkı, bu şarkı filan falan. En son

0: Hadi bulamadın mı dedi ya, bir aydır bir parça. Dedim ki Ahmet abi.
1: O albümde bir düzenlemem olabilir.
0: Öyle
1: Var
0: mi?
1: var.
0: Şey dedim, Müslüm Gürses olsun, beraber seçelim dedim. Yeter ki onun söylediği bir parça olsun. Sonra böyle şeyi, telefon elimizde, işte şeyden dinliyoruz. Bu mu, bu mu filan. Bir Bile Bilsen'in introsu bir girdi. Bak şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor.
1: Şimdi bize öyle
0: Ben...
1: öyle büyük bir sorumluluk verdik ki o tüylerimizi de diken diken etmemiz lazım.
0: Estağfurullah.
1: Arkadaşlar çalışalım.
0: Ya parçanın zaten ruhu yaşıyor yani. O kadar kıymetli, değerli insanlar. Öyle benim için çok özel bir şarkı. Hepimiz için muhtemelen.
2: Evet.
0: Hepimizde bir hatırası vardır bu şarkının diye tahmin
2: Bu
0: ediyorum.
2: var. Bende çok çok büyük anıları var ama kıssadan hisse olsun. Bu güzel eserin o mükemmel lezzetini bir de senden alalım ve izleyicilerimize canlı canlı
0: Oh,
2: dinlesinler.
0: şahane.

0: gerçekleşen hisler. O da tabii ki ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimize geçiyordur. Biz
1: Umarım.
0: de eminiz inşallah onlar da güzel hissediyorlardır.
2: Bu arada
1: İnşallah.
2: şunu da söylemek isterim. Sevgili Semih ve Samet, benim bu hayatta gerçekten çok acayip özel bir yerde tuttuğum ve yani evladım gibi gördüğüm, kardeşim gibi gördüğüm, canımdan can onlar ve bu şarkıda da inanılmaz kalbimi fethettiler. İnanılmaz güzel bir icra oldu kardeşim. O baskılar neydi öyle vallahi. Müthişsiniz gerçekten. Her ikisini de çok seviyorum. Buradan da ilan ediyorum. Ve seni de ağırlamaktan inanılmaz derecede mutlu olduk.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Ben sizin sıkı takipçinizim.
2: Ay sağ olun.
1: Ve çok sevindim burada olduğum için. Birlikte şarkı söylemek çok istemiştim. Nasip oldu. Şahane.
3: Ne mutlu bize.
1: Hepinizin yüreğine, ellerine sağlık dostlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun.
3: Maalesef üzülerek söylüyorum ki zaman nasıl aktığını bilemedik ve programımızın sonuna geldik. Fakat kapatmadan tabii ki de hüzünlü değil neşeli ayrılmak istiyoruz buradan. O yüzden bir Kırşehir yöresinden Kesikçayır diyerek programımızı sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesi. Çok teşekkürler efendim. Her hafta olduğu üzere yine bugün Doğu'dan sesler birbirinden güzel türkülerle bezeli. O güzel türkülere ses olacak iki de değerli mihmanımız var. Dilimizde döndüğü kadar, vakitte müsaade ettiği kadar da sohbette var. Dolayısıyla vakti güzel kullanalım. O güzel alkışlarınız ilk konuğumuz için olsun. İlk türkümüze ses olacak konuğumuz için. Kültür Bakanlığı Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun kıymetli ses sanatçısı Nahide Saygün Akkal için olsun efendim o güzel alkışlarınız.

0: Alkışlarız Nahide Saygın Akkal için. Nereye gidiyoruz?
1: Yersizin yer bak.
0: Hoş gelmişsiniz. Sefa gelmişsiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok mutlu olduk.
2: Ben de çok mutlu oldum. Onur duydum burada olmaktan. Çünkü duayenlere ev sahipliği etmiş bir yerdeyiz şu anda.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nun değerli sesi. Doğru söyledim mi?
2: Evet.
0: Ne mutlu bana. Alkışlarınız Nahide Saygın Akkal için efendim. Efendim ikinci konuğumuz TRT İzmir Radyosu'ndan benim mesai arkadaşım. Güzel kardeşim. Gönlü güzel, kendi güzel. Özel de bir ses. Sesinden ziyade kendine münhasır bir tavır üslubu vardır türküleri okurken. Alkışlarınız o yakışıklı güzel kardeşim için olsun. Emre Kızıl için efendim.

0: Arkadaş ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Gönlüne
1: ederim.
0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hoş buluştuk.
0: Estağfurullah babam. Neyse sana kurban olayım. Emre ile biz İzmir'de beraberiz. Beraber mesai görüyoruz efendim. Böyle cımbızla çekip enteresan türküler bulur. O enteresan türküleri aynı güzellikte, aynı ustalıkla icra eder. Böyle enteresan bir sanatçı kişiliği diyeyim. Ve bir o kadar da ustalığı vardır. Çok da güzel bağlama çalar, az sonra göreceğiz. Çok da güzel okur, keyifli okur. Biz de her zaman keyifle dinleriz. Bu akşam istedik ki sizler de keyfimize ortak olun efendim. Benim alkışlar için, Emre Kızıl.
1: Benim için halk müziğimizin, türkülerimizin mihenk taşından böyle güzel duyumlar aldık.
0: Ya gel onur, gel. Eyvallah. Canım benim ya. Mahsun İstiye rahmet olsun. Ne güzel eserdir.
2: Çok
0: ya güzel. Gerçi her eseri hepsi, birbirinden güzel hepsi. Mahsun Usta'nın. Yani hangisi için? Tabii. Bir başka aurası var. Bir başka güzelliği var. Rahmet olsun. Keyfimiz saatimiz iyi mi?
2: Çok şükür.
0: Erzurum'a daha önce gelmiş miydiniz?
2: Ben Erzurum geliniyim.
0: Erzurum gelinisiniz.
2: Evet.
0: O zaman gelmişsinizdir.
2: Ama işte kayınpeder ve kayınvalide vefat ettikten sonra Allah bir 10 yıl oldu. Çok kimse kalmadı burada. O zamanlar çok geliyordum. Şimdi çok gelemiyorum. Ama çok değişmiş, güzel olmuş Erzurum.
0: Erzurum'un güzel zamanında
2: özlemişim,
0: geldiniz.
2: Özlemişim.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz.
2: Havası da güzeldi benim şansıma, bilmiyorum. Gelenler güzel, bayağı şikayetleniyor.
0: Gerçi burası Erzurum, belli olmaz. Evet, yarın neye uyanacağımız ama güzel.
1: Güzel karşıladı.
2: Evet, güzel karşıladı, bizi sıcacık karşıladılar. Eyvallah, gerçekten Erzurum. Her zaman olduğu
0: gibi. Ya memleket soğuk ama insanımız sıcaktır bizim.
2: Memleketin evet her yöresinde öyle.
0: İnsanımız gerçekten güzeldir bizim, candandır. Kalptendir, gönüldendir.
2: Çok güzel dinliyorlar, çok güzel bakıyorlar. Yani
0: çok da güzel okuyorlar.
2: Öyle.
0: Tabii hele bir ilerlesin vakit
2: topraktan
0: zaman.
2: Topraktan işte.
0: Tabii. Biz orkestramız ve onlar. Üçüncü gücümüz bizim, itici gücümüz.
2: Harikalar.
0: Eyvallah. Kardeş, tekrar hoş geldin. Biz efendim Emre ile...
1: Hoş bulduk.
0: Hoş gördük, kurban olayım. İlk programımızda da Emre kardeşimiz vardı. Biz 23 Nisan'da başlamıştık. TRT İzmir Radyosu'nun Türk Halk Müziği Çocuk Korosu'nun şefidir. Züleyha Arancak kardeşimizle birlikte, gerçi bir numaralı şefimiz Emre kardeşimizdir. 23 Nisan sebebiyle de çocuklarımızı ağırlamıştık TRT, işte Erzurum Radyosu'nun Çocuk Korosu'nu. O zaman da dolayısıyla ilk başlangıçta sevgili Şerif Hatun'la birlikte de açılışta sen vardın Emre.
1: Evet. Kısmet umarım bugün ekiymiş. Ayağımız uğurlu gelmiştir.
0: Vallahi geldi, kurban olayım. Şimdi inkar edersek yanlış olur. Eyvallah kurban. Canım benim. Türkü alalım mı?
2: Olur.
0: Yine vedalaştı Dildar Yaren diyelim. Bir Malatya'ya
2: Malatya türküsü.
0: Uzanalım şöyle bir.
2: Hadi bakalım.
0: Haydi canlar, buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz güzel kardeşim. Sesin, solun, yüreğin dert görmesi.
0: Çok sağ olun hocam.
1: Çok da güzel bir ağıt aslında.
0: Evet, evet.
1: Ama çok da güzel bir melodi, sözler keza.
0: Çok etkileyici gerçekten.
1: Tabii tabii. Çok güzel bir türküdür bu. Var olasın.
0: Sağ olun hocam.
1: Emre.
2: Buyur abi.
1: Türkü diyeceğiz. Cafer Baba'dan, Cafer Dede'den, Cafer Gangotan. Çok güzel aslında böyle sözleri didaktik, öğretici, ders verici böyle ibretlik. Evet. Hem anonsunu yap, hem sözleri şöyle iki keramet kurban olayım.
2: Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma. Zilli çanlı kervanına aldanma gönül aldanma diyelim.
1: Sizler yoldaş olursanız, efendim sizler de alkışlarsanız biz de keyifle dinleriz.

0: Eline sağlık, kendine sağlık, sizin yüreğine sağlık. Nesim İçimen Usta'ya, Cafer Dede'ye rahmet olsun. Işıklar için uyusunlar. Hani repertuardaki böyle köşe taşları eserlerden biridir bu.
1: Evet, bence de anlatım
0: her
1: olarak...
0: zaman, her yürekte, her gönülde bir karşılığı olan muazzam bir eser. Hem müzikal olarak hem sözel olarak.
1: Evet. Toprağın etkileri diyelim.
0: Değil mi?
1: Bu toprakların etkileri diyelim. Aynen. Toprağın aynen, güzellikleri diyelim.
0: Aynen, aynen. Sizleri kısa bir süre nefeslendirelim. Bir eser de ben okumaya çalışayım arkadaşlarımla birlikte. Kazancı Bedi Usta'nın torunu, Torun Bedi Yoluk'a ait bir türküde ben okumaya çalışayım. Altın tasta diyor efendim, aşk olmaz. Hemen.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Dedesinin yolundan giden, aynı kültüre, aynı itinayla hizmet eden bir kardeşimizin eseriydi. Ruhuna, gönlüne sağlık olsun torun ve diyoluk kardeşimizin de. Alkışlar biraz da ona olsun. Çok teşekkür ederiz. Evet.
1: Biz ekranların başlarında izleyen kıymetli hocalarım var. Erzurum'dan belki bilirler. Metin Solmaz hocamız, Ahmet Yaşar Turanlı hocamız, Mehmet Çalmaşır hocamız izliyor. Buradan selam olsun hepsine. Kıymetli şefim Ankara Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Türk Halk Müziği koro şefimiz Ahmet Mustafa Yel'den.
0: Evet.
1: Koro şef yardımcımız Turgay Coşkun ve sayamayacağım birçok kişi var. Hepsine selam olsun.
0: Saygılar olsun efendim.
1: Hepsine selam olsun.
0: Baştaki

0: Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkür ederim abicim.
0: Sesiniz reyiniz dert görmesin.
1: Çok sağ olasın. Bazen uçuyoruz bunlar, o gurken sözler falan.
0: Aa, çok güzel eserler.
1: Artık hakkınızı helal edin.
0: Efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Senin de ağzına yüreğine sağlık. Gerçekten
0: vallahi
1: muhteşemdi.
0: Nasıl oldu, umarım.
1: Muhteşemdi gerçekten.
0: Eyvallah. Çok teşekkür
1: ağzına
0: ederim.
1: Ağzına yüreğine sağlık
0: kardeşim. Sağ kardeşim. Çok teşekkür ederim. Efendim Emre Kızıl kardeşimize devam ediyoruz. Yine çok güzel bir eser var. Yine bir Arguvan değil mi?
2: Arguvan diyelim. Aşık Hüseyin'e ait.
0: Er Kalkan diyor aşıklar.
2: Er Kalkan'a aşıklar.
0: Sen de menzile erdi diyor.
2: Evet.
0: Sen de tedarikinde vallahi gör yavaş yavaş.
2: Evet.
0: Erdi nevbaharımda gakkom tufan erişti. Yağmaya başladı. Kar yavaş yavaş. Alkışlarınız Emre Kızıl için efendim.

0: Kaan. Var olasın kardeş.
1: Teşekkür ederim.
0: Gelin yüreğine sağlık olsun. Çok teşekkürler. Nahide kardeşim bir şey sormak isterim. Şimdi Emre kardeşimiz mektepli. Konservatuarlı mıyız yoksa mektepli
2: Samsun
0: miyiz?
2: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi müzik öğretmenliği mezunuyum.
0: Çok güzel.
2: Evet.
0: Kültür Samsun Bakanlığı'nda kaç yıl oldu?
2: Bir 15 yıl oldu ama daha öncesi misafir sanatçı olarak başlamıştım ilk. Sonra bir 5-6 yıl oldu işte kadroya geçeli.
0: Hayırlı olsun. Keyifli olsun.
2: Çok teşekkür
0: sağlıklı
2: ederim.
0: Olsun.
2: Çok sağ olun. Sağ olun.
0: Allah can sağlığıyla az tadıyla çalışmak nasip etsin.
2: Ne mutlu.
0: Türkülere ses olmayı nasip etsin.
2: Çok
0: her
2: teşekkür
0: daim.
2: Ederim hocam. Sağ olun.
0: Eşiniz de müzikle ilgilenen biri midir?
2: İyi bir dinleyici diyelim.
0: İyi bir eve bir deli yeter. O da bir şanstır ama.
2: Ama Erzurumluların zaten doğasında var. Onlar da müzik kulağı oluyor yani. Biz Sivaslılar gibi görürüz. Onlar da öyleler yani.
0: Kesinlikle. Çok güzel. Daim olsun.
2: Selam olsun.
0: Olsun.
2: Buradan dinliyorlardır şimdi oğlum da.
0: Eyvallah.
2: O da Ankara'da bizi dinleyen herkese selam olsun.
0: Eyvallah. Emre, vakte bakıyorum. Gerçi vaktimiz daha var ama. Ya senin çok güzel bir besten var. Hatta Cengiz abi de okumuştu. Ala gözlerine kurban oldum diye.
1: Evet.
0: Şöyle bir parça mırıldanır mısın? Mi ters mi gelir?
1: Mi ters gelir. Re yapabilirim derseniz.
0: Tamam. Dinleriz. Babalar re. Kürdi. Cengiz abi de okumuş bunu, Cengiz Özkan değil mi? Yanılmıyorsam.
1: Evet. Evet.
0: Emre kardeşimizin kendi bestesidir efendim. Çok enteresan. Çok hoş da bir melodi. Sözler de keza öyle. Haydi bakalım.
1: Hiçbir prova yapmadan.
0: Evet. Haberi de yok efendim. Emre Vaki bu gol.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: sayfanın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak. Tek saslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri batı müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor.

Dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan Konya, Hititler, Frigler, Roma ve Bizans imparatorlukları ve Selçuklu devletleri için önemli bir merkezdi. Bu yüzden dünyayı gez, Konya'yı gör derler. Konya'nın kültürel dinamikleri bin yıllar boyunca değişti ve bugün bölgenin halk müziği geleneği günümüze kadar devam ediyor. Konya'nın oturak aleminde sohbet ve müzik paylaşma geleneği giderek azalırken, Bent Sille'de bu geleneklerin iki önemli kültür taşıyıcısı olan Kemal Pekçalar ve Köksel Tosun ile müzikli bir sohbet için oturma fırsatı buldum.

0: Kemal Bey, Köksal Bey, çok memnun oldum. Aranızda bulunmaktan çok mutluyum ve özellikle Türkiye'yi dinliyorum ve sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
1: Bir mukabele ediyoruz. Biz de şeref duyuyoruz. Siz de çok uzaklardan geldiniz.

0: Biraz öyle.
1: Siz asıl siz hoş geldiniz Konya'ya.
0: Hoş buldum. İlk kez geliyorum. 10 senedir, neredeyse 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ve geçen 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Uzun zamandır merak ettim bir yerdir ve
1: Teşekkür
0: özellikle
1: ederiz.
0: müziklerinden dolayı.
1: İlgi duyduğunuz için, Konya türkülerine ilgi duyduğunuz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.
0: Öncelikle Konya'nın halk müziği ya da halk müzik türlerinden biraz bahseder misiniz? Neler bulunur Konya'da?
2: Konya'nın halk müziği malumdur ki Türkiye genelinde halk müziği amamımdır. Her bölgede olduğu gibi Konya'nın da kendine has oturma sistemleri vardır. Toplanma, gruplar halinde oturmaları olur.
0: Acaba sizden bir eser dinleyebilir miyiz?
1: Tabii
2: Buyurun.
1: birkaç örnek verelim inşallah.
0: Çok güzel
1: Biz
0: olur.
1: Konya Çuvacıoğlu Pestörü, yani Konya Ayağı denilen bir pestör çalacağız.
0: Normalde ne zaman çalınırdı bu?
1: Bu her oturmaların başında
0: Peşrev olduğuna
1: bu
0: göre ad
1: mutlaka tabii
0: başla gelir.
1: mutlaka çalınır. Klasikte pestör deniyor ama halk müziğinde ayak deniliyor. Biz onunla başlayalım bugün. Arkasından Menteşeli diye bir türkümüz var. Onu icra edelim. Daha sonra bir de Minare'nin
2: Alemi.
1: Alemi diye bir eserimiz var. Bunlar aksak eserler. 7-8 ve 9-8 olmak üzere. Onları icra edip göstermeye çalışalım.
0: Ne güzel olur.
2: Zannediyorsam bu peşlerde herhalde, çünkü klasik eserlerde şeyler vardı, seçlerde başlanır. Efendim, saz semaili tamamlanır ara diğer eserler geçirdikten sonra. Bizim Konya'da daha öyle yatman nedir bilmiyorum ama biz bu peşleri devamlı çalıyoruz işin başında.
0: Merakla bekliyoruz o zaman.
2: Evet.

0: Eyvallah.
1: Ağzınıza, ellerinize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Az önce sanat müziğinin içinde aslında onun temeli halk müziğidir demiştiniz. Aynı zamanda gelirken siz söylemiştiniz Konya'da bir şehir müziği var. Ona biraz daha açıklar mısınız? Ne demek yani Konya'nın şehir müziği nasıl bir
0: Yani
1: kavram?
0: Konya'nın şehir müziği Mevlevi Musiki'den çok etkilenmiş. Makamsal olarak, ritimsel olarak gerçekten etkilenmiş. Mesela bizim Segah türkülerimiz var. Rüzzam
1: O
0: türkülerimiz var.
1: mevlana
0: Bunlar
1: müziğinden geliyor.
0: tabii az bunlar yani şeyde çok az. Türk halk müziğinde Segah müzikleri çok az. Yani Türk halk müzikleri genelde diğer bölgelerin musikileri böyle çok ritimsel, çok böyle makamsal değildir yani. Hep zaten makam da yoktur diğer halk müziklerinde. Ayak vardır. Makam hiç geçmez zaten. Mesela bu Urfa'da halk müziği konuşurken ayak diye söylerler. Hiç makamsal bir şeyler konuşmazlar. Ama Konya'da Mevlevi musikisinden makamsal veya ritimsel musikiden etkilendiği için Konya
1: Makam
0: türküleri
1: çeşitliliği vardır.
0: tabii onun için biraz daha fazla makam çeşitliliği var. Daha çok ritim çeşitliliği var. Ben onu kastetmeye çalıştım.
1: Anladım.
0: Öyle eserler çok tabii ki yani.
1: Tabii
0: Öyle
1: ki.
0: bir Segah makamında, ağır makamlarda ağıt olan müziklerimiz çok. İsterseniz bir tane çalabiliriz, bir mezar arası çalabiliriz.
2: Yani köy müziği veyahut da şehir müziği diye bir ayrım yok.
1: Evet.
2: Ama şu var, mesela Türk müziği, klasik Türk müziği farklı bir ekoldür.
1: Evet.
2: Halk müziği ayrı bir
0: Bir de
2: ekoldur.
0: sanat müziği var mesela,
2: Ama
0: değil mi? Bir klasik Türk müziği var, bir de sanat müziği var. Biraz
1: evet, bu
0: daha böyle şey.
1: kelimeler biraz karışık oluyor
0: Ama
1: derine
0: onların
1: gidince.
0: şeyleri de farklı ama yani.
1: Evet.
0: Bünyesindeki şarkılar da farklı zaten yani. Klasik müziğin eserleri farklı. Sanat müziği biraz daha Türkçe'ye yakın. Öbüründe biraz daha Farsça daha çok mesela kelimeler.
2: Var mı zamanınız? Bitir bir daha yapıyorum.
1: Neden olmasın?
2: Olsun mu?
0: Ne yapalım?
2: Aksine.
0: Bir tane de oyuna
2: Bu
0: varsa
2: da ona
0: yapalım.
2: benzer.
0: Son iki.

0: Ellerinizin ağzınızın sağlığı.
1: Rica ederiz.
2: Sizinle de bir şeyler çalmak isteriz.
0: Ben de çok isterim. Yalnız çok acemiyim sizin yanınızda.
2: Olsun, olduğu kadar.
0: Güzel olur, bir deneriz. Belki beklediğimden daha güzel.
2: Daha güzel.
0: Ama sizinle birlikte çalmak çok isterim.
2: Konya Bülbülü.

0: çalalım. Konya'da bir şey, Konya'mızın şaheseridir, İsmail abimizin türküsüdür. Bu Esen'in sahibi de bestekar da Silleli buralıdır yani.
1: Bulunduğumuz yer için tam bir eser o
0: Evet,
1: zaman.
0: evet. Buyurun.

0: Sizinle birlikte çalmaktan çok keyif aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Kusurlarıma affola.
1: Estağfurullah. Biz de çok keyif aldık.
0: Bir dahaki sefer daha iyi ki
1: Teşekkür
0: varsınız.
1: ederiz.
0: Çok çok
1: Çok
0: teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Konya Tepelerine önem verdiğiniz için.
0: Ben çok memnun oldum.

0: Aldım.
1: Biz
0: Çok
1: de memnun
0: teşekkür
1: olduk.
0: ederim.
1: Bildik abi.
2: Tam
3: Türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Bir zalim sebep oldu.
3: Ve türkülerin sevilen sesi

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Deryası canlı yayınla çarşamba TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan. Canımız, kanımız bir. Türkiye, Azerbaycan. Şerefli Türk milleti. Özü, sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'den hepinize selamlar, sevgiler.

0: yaşayız, bu nehteyel, ölerim derdinden. Onu bil, danışmasan da balayam, barcı.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda kültürün, sanatın, bizim sanatımızın, bizim kültürümüzün peşinde yolculuğumuz devam ediyor. Azerbaycan, Bakü'deyiz. Bakü'nün tam merkezinde, yüzlerce yıllık tarihin tam ortasından, Eskişehir'den hepinize merhabalar sevgili izleyenler. İlk eserimiz gerçekten Azerbaycan'ın muhteşem eserleri var malumunuz. Çok kıymetli Asif Alizade Bey'den geldi. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sizi biraz tanımak isteriz.
2: Çok uşaq yaşlarımdan başlamışam Hanın Dəliş sənətine.
1: Küçüklük yıllarında.
2: Küçüklük, bəli. 6-7 yaşımdan bir dəfə. Yavaş yavaş öyrənirik. Hələ Gülyaz ustadımızdan, Gülyaz hanımdan, başqa ustadlarımızdan. İnşallah ki biz də gələcəkdə bu sənətin daha da yələnərik, daha da peşəkar olarıq.
1: Daha çox geleneksel müzik eserleri okuyorsunuz değil mi? Daha fazla.
2: Xalq bəstəkar mahnıları, muğamlarımız.
1: Evet. Azərbaycanın öz sanatını yani.
2: Bəli.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Çok sağ olun.
1: Efendim hemen sağ tarafımda çok kıymetli devlet sanatçımız Sayın Gülyaz Mehmedova hanımefendi bizlerle birlikteler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz mümkünse?
3: Selamlıyorum bütün Türk dünyamızı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok memnun olduk bu güzel abu havadan, bu güzel Azerbaycanımızı sizi görmekten. Ve ben Gülyaz Mehmedova devlet sanatçısıyım. Opera tiyatrında işliyorum, solistim. Hem müellimeyim. Türkiye'de muallime deyirler.
1: Öğretmenim.
3: Evet, biz yani iki kardeş aslında okuyoruz. Gülyanak ve Gülyaz Mehmedovalar. Evet. Bizi Azerbaycan böyle tanımış. Böyle tanımış. İşleri çalışırız, muğamlar, mahnılar, nəğmələr çox repertuarımızda var bizim okuyuruq.
1: Azərbaycan öz kültürünü yaşatıyorsunuz.
3: Yaşatırıq Azərbaycan kültürünü, musiqi xəzinəsini xalqımıza, dünyamıza tanıtırıq.
1: Gönlünüzə sağlık.
3: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
1: Sevgili izleyenler, Azerbaycan Türkiye kardeşliği için benim sözünü yazıp bestelediğim nacizane bir çalışmam var. Burada tam Azerbaycan'da gerçekten burada okumak lazım. Çünkü kardeşliğimiz çok büyük gerçekten. Hani öz kardeşler diye sözler de zaten öyle geçiyor. Bir bedende iki can. Türkiye, Azerbaycan, kanımız, canımız bir. Türkiye, Azerbaycan söylüyoruz.

Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Şerefli Türk milleti özü sözü güzeldir. Türkiye, Azerbaycan ezelden öz kardeştir. Bir bedende iki can, Türkiye, Azerbaycan kanımız.

Aşık her cövre dözer, belki de bir

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten
1: Sağ olun.
0: Azerbaycan müziğinden bize çok güzel örnekler
1: Çok sağ
0: verdiniz.
1: olun.
0: Eksik olmayınız.
1: Seve seve sağ
0: Ağzınıza,
1: olun.
0: yüreğinize sağlık.
1: Minnettarım.
0: Bir de acaba mümkünse beraber bir yine
1: Ne
0: Azerbaycan'a ait
1: güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel bir
1: güzel olur.
0: şarkı var
1: Çok
0: malumunuz.
1: güzel.
0: Sen gelmez oldun okusak nasıl olur?
1: Zaten ben de sizin sesinize heyran kaldım.
0: Biz hayran olduk size.
1: Orhan
0: Sağ
1: Bey'in
0: olun,
1: sesi
0: eksik
1: güzel,
0: olmayın.
1: Asif Bey'in sesi güzel. Niye de olmasın ki?
0: Peki, buyurun efendim.
1: Olsun.

Can Azerbaycan'ın kültürünü, sanatını ve ölümsüz kardeşliğimizi gönlümüze koyduk, Türkiye'ye götürüyoruz. Can Azerbaycan'dan, Bakü'den, Eskişehir'den selamlar, sevgiler.

seven canım, bu seven.

biçer bir gün. İnsan bir ekim misali seni eken biçer.

0: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
1: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
2: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Merhaba muhterem seyirciler. Kudema programımıza hoş geldiniz. Duymuş olduğunuz üzere programımıza Yunus Emre'ye ait Her Nereye Gidersem Aşk İledir İşim Benim mısra ile başlayan şiirin bestesiyle başladık. Bu iki program boyunca Yunus Emre'yi ele alacağız. Yunus, büyük Yunus. Kimine göre divane, kimine göre bir eren, kimine göre bir entelektüel, kimine göre bir ümmi. Ama her kim olursa olsun adı Anadolu'da aşkla birlikte anılan Yunus. Onu anlatmakta sözler kifayetsiz kalıyor. Bu yüzden sözü şiire bırakmak istiyoruz. Milat Salmani hocamız Yunus Emre'ye ait Aşkın Aldı Benden Beni, Bana Seni Gerek Seni adlı şiiri seslendirecek. Buyurun Milat hocam.

0: Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek, seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek, seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek, seni. Aşkın aşıklar öldürür. Aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur. Bana seni gerek, seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem. Sensin dün o gün endişem. Bana seni gerek, seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek. Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek, seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni gerek, seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver sen onu, bana seni gerek, seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek, seni.
1: Bu mükemmel şiirin ardından Yunus Emre'nin bizi daldırdığı aşk diyarında müzikle yolculuk etmeye devam edeceğiz. Benim bestelemiş olduğum Yunus Emre'ye ait şu sözleri icra edeceğiz. Menem ol aşk bahrısı, denizler hayran bana. Derya benim katremdir, denizler umman bana.

Bu güzel eserin ardından sözü yine şiire bırakıyoruz. Milat Salmani hocamız bize Yunus Emre'nin güzel bir şiirini daha okuyacak. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Buyurun Milat hocam.

Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile

Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed.

Bu bile çağırayım Mevlam seni. Hamd ve şükrullah ile, vasf-ı kul huvallah ile,

Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyıluk halini, baş açık, ayak yalın, çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile,

Bu güzel şiirin ardından programımıza bir ilahiyle devam edeceğiz. Anadolu'nun pek çok yerinde söylenen ve çokça bilinen bir ilahi. Ben yürürüm yane yane, aşk boyadı beni kane. Buyurunuz.

0: bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Son şiirimize geçmeden evvel Milat Salmani hocamdan Yunus Emre ve şairliği hakkında kısa bir bilgi almak istiyorum. Buyurun Milat hocam.
1: Yunus Emre'nin tarihi kişiliği hakkında esasında bildiklerimiz çok fazla değildir.

0: Elimizdeki bugüne kadar ulaşan belgelere göre 13. asırda doğmuş, 14. asırda vefat etmiştir. Ve yaklaşık 82 senelik bir ömür yaşamıştır. Yunus Emre'nin yaşadığı dönem Anadolu'nun karmaşık ve kargaşalarla dolu olduğu dönemdir. Bir taraftan Haçlı seferleri, diğer taraftan Moğol istilası vardır. Öte yandan Selçuklu beylikleri yıkılacak ve Osmanlı Devleti kurulacaktır. Yunus Emre'nin ümmiliği hakkında yine bilgilerimiz çelişkili ve kısıtlıdır. Kimilerine göre Yunus Emre'nin yazması ve okuması yoktu ve buna göre o ümmi biriydi. Ama kimi araştırmacılara göre de Yunus Emre Mevlana'dan Farsça tercüme yapacak derecede iyi tahsilli ve dil bilgisine sahip idi. Yunus Emre'nin esasında iki eseri günümüze ulaşmıştır. Biri divanıdır, diğeri ise Risalet-ün Nusiye isimli mesnevisidir. Divanında 400'ü aşkın şiiri bulunmaktadır ki bunların yaklaşık dörtte biri aruz vezniyle yazılmıştır. Geri kalanı ise hece vezniyle yazılmış. Risalet-ün Nusiye mesnevisi ise 600 beyitten oluşan bir eserdir.
1: Bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi programımızın son şiirine geldik. Milat Salmani hocamız bize Yunus Emre'nin "Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer" mısra ile başlayan şiirini seslendirecek. Buyurunuz, şimdiden teşekkür ederiz hocam.

Bu dünyanın meseli bir ulu şara benzer. Veli bizim ömrümüz bir tiz bazara benzer. Her kim bu şara geldi, bir lahza karar kıldı. Geri dönüp gitmesi gelmez sefere benzer. Bu şarın evvel tadı şehdu şekerden şirin. Ahir acısını gör, şu zehri mara benzer. Evvel gönül alması hublara nispet eder. Ahir yüz döndürmesi acuz mekkara benzer.

0: Cadu ayyara benzer. Bu şarda hayallerin haddi ve şumarı yok. Bu hayale aldanan otlar tavara benzer. Bu şardan üç yol çıkar. Biri cennet, biri nar. Birisinin arzusu maksud didara benzer. Bu şarın sultanı var. Cümleye ihsanı var. Sultan ile bilişen yok iken vara benzer. Kendi miktarın bilen bildi kendi halini. Veli dahi ışk ile evvel bahara benzer. Biçare Yunus'u gör, derd ile hayran olmuş. Anın her bir nefesi şehdu şekere benzer.
1: Ve bir rüya aleminden ibaret olduğunu bizi Yunus şiiriyle anlatıyor. Yunus Emre bu sır gibi birçok sırrı bizlere anlatmış ve Anadolu insanı onu sevgiyle beraber almıştır. Ve bizim için sevmek Yunus gibi sevmektir. Bu programda bu mana alemine yaptığımız yolculukta Yunus Emre bize rehberlik etti. Bize icralarıyla, özellikle yaptıkları taksimlerle Gökhan Sığırtmaç, Emre Işık ve Mahmet Cafero eşlik ettiler. Ve bu mana aleminin sırlarını müzikle, sesler aracılığıyla duymamıza yardımcı oldular. Huzurlarınızda hepsine tekraren teşekkür ediyorum. Kudema programında haftaya yeniden Yunus Emre'nin rehberliğinde bir mana yolculuğuna çıkacağız. Ve mana aleminin sırlarını şiir ve müzikle birlikte aramaya çalışacağız. Şu ana kadar bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.

mısınız? Tamam. Efendim, efendim. Efendim, duyamıyorum. Böyle devamlı olmalı. Diğer dansman parçamıza mı geçsek acaba?

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani.
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: Evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: sofranın başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

Bir haftalık aradan sonra tekrar birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. İlk eserimiz Türk müziğinin kaynağı olarak bilinen Saadettin Kaynağ'ın Hicaz bir eseriydi. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Devam ediyoruz. Melahat Fars'ın yine çok güzel bir Hicaz eseri. Sözlerini Sıtkı Ang'ın baş yazmış. Ben gamlı hazan, sense bahar. Dinle de vazgeç. Sen kendine, kendin gibi bir taze bahar seç.

Melahat Pars'ın bu güzel eserinden sonra sırada Teoman Alpay ve güzel şarkısı var. Nasıl geçti habersiz o güzel

Hicaz makamından Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz ve Can Yıldırım'ın Kanun Taksimi'yle Zeki Müren'in bir şarkısını okuyacağız. Sözlerini Vedat Şenyol yazmış. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni çılgın gibi hala severim.

Mustafa Seyran'ın yine aynı makamda bir eseri. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız.

Söz ve müziği Şekip Ayhan Özışık'a ait bir eser. Bu Muhayyer Kürdi makamımızın son eseri olacak. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için anıyor, anıyor bu gönlüm.

Efendim geldik taş plaktan bir ses dinlemeye. Perihan Altındağ Sözeri'nin sesiyle sizlere bir de şiir okumak istiyorum. Bitmemiş Gibi isimli kitabından Ela Kurt'un bir şiiri. Benim çok sevdiğim Avni Anıl'ın da bestelemiş olduğu bir eser. İnşallah bunu da programımızın bir yerinde okumayı arzu ederim. Şimdi sen gelmeyi bilmiyorsun, aklın hep gitmelerde.

gelmeyi bilmiyorsun. Aklın hep gitmelerde. Ne var ki şu uzaklarda? Ne buluyorsun? Uzaklarsa yarim, bekle deme. Bekletme beni artık, ne olursun. Sen gelmeyi bilmiyorsun, aklın hep gitmelerde. Beni kuş uçmaz, kervan geçmez çöllerde bırakıp gittin. Şimdi bekle diyorsun, açım, susuzum, yorgunum. Beklemek ne kelime, yanıyorum.

Şimdi Necip Gülses'in taş plaktaki okunuşuna göre notaya aldığı bir tango. Çapkın diyoruz.

programımızın sonlarına doğru yavaş yavaş geliyoruz. İsa Coşkuner'in bir eseri. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ne olur.

Evet, bu akşamlık bu kadar. Sizler için seçtiğimiz şarkılarımızın sonuncusu Avni Anıl'a ait. Ağla gitar edeceğiz. Sizler de bizimle birlikte söyleyin lütfen. Haftaya yine görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, aşkla, muhabbetle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Ben 40'lar 50'liyim. 45 yılında doğdum. Müzisyen ve öğretmen bir babanın, ilkokul öğretmeni bir annenin çocuğuyum. Babam dersliymiş. Ben doğduğum zaman paldır küldür hastaneye geliyor. İsmimi başka bir şey koyacaklarmış. Fakat birden gözlerimi kaldırıp babama bakmışım. Rezan demiş, bu ışıl ışıl bakıyor. Gel bunun ismini Işıl koyalım. İşte hayat ışıltıyla öyle çok uzun yıllar devam etsin inşallah. Öyle de devam etti bugüne kadar.

0: dediğim gibi babam müzisyendi. Annem çok güzel kitap okuyan bir insandı. Onun okuduğu romanlarla büyüdük. Yalnız bir şeyi vardı, tatlı tarafı vardı. 200 sayfalık romanı 800 sayfa anlatırdı. Belki bugüne kadar gelmemin, bu denli bir hayal gücümün çok yukarıda olmasının belki nedenlerinden biri, bilemiyorum. Babam olağanüstü güzel piyano ve keman çalan bir beyefendiydi. Müzisyen olduğu için ve çok geniş bir müzik çevresi olduğu için bir sürü sanatçı dostları gelirlerdi falan filan. Yani ben çok küçük yaşta öyle lafı güzaftan değil, keman sesiyle, güdüm sesiyle, piyano sesiyle büyümüş olan bir çocuğum. Hasbelkader değil yani. Şarkı söyleyerek büyümüş bir çocuğum. Şarkı söylemeyi de hala çok seviyorum. Ve şarkı söylerken de galiba bu yaşta dahi kendimi bulduğumu sanıyorum. İlk söylediğim şarkı Ankara, Ankara, güzel Ankara. Arkadan da efendim, gözlerim mami mami, saçlarım sari sari, leylek bacakli diye kendimi tarif ediyormuşum. İşte böyle derken yavaş yavaş tabii sesle oturmaya başladı. Hayatım da oturmaya başladı. Müzik de çok etkin bir hale gelmeye başladı. Bir gün babamın piyanoya oturup gel beraber ben çalayım sen söyle demesiyle başlayan macera. Autumn Leaves'i söyledim. Babacığım da onu çaldı. Sonra yıllar geldi, geçti ve bir vasiyette bulundu babam yıllar sonra. Bir programımı gizli olarak dinlemiş. Sana iki şey tavsiye ediyorum ve vasiyet ediyorum. Mikrofonun iyi değilse sakın sahneye çıkma dedi birincisi. İkincisi de yaptım oldu diye bakma, hayatın boyunca hiçbir şeye o topluluk içinde seni dinleyenlerden biri. Her şeyi çok iyi bilir, anlar, seni rezil de eder, vezir de eder o bir kişi dedi. Ben de hayatım boyunca bu yaşa gelinceye kadar inanın hep böyle bir düstur edindim. Hayatta çünkü en büyük korkum utanmaktır.
1: Işıl Yücesoy'u tanımlamak bütün güzel duyguları, bütün saygın duyguları beraberinde getiriyor. Başarıysa çalışarak elde edilmiş bir başarı. İtibarsa verdiği sevginin ve saygının karşılığını almış olduğu bir itibar.

0: Vallahi şarkıcı olmak hiç aklımın işi değil. Yani böyle bir şey düşünmüyorum. Zaten Ankara'da okudum, Marif Koleji'nde. Ondan sonra geldim, orada annemin babamın özlemine dayanamayarak İstanbul'a döndüm geldim. Kadıköy Kız Lisesi mezunuyum. Orada da böyle işte boza günleri, yok efendim salep günleri, simit günleri bir şeyler olurdu. Unuttum şimdi ne günleri olduğunu. Milattan önceden bahsediyoruz. İşte orada akordeon çalarım, şarkı söylerim, voleybol oynarım. Hayatın içinde yaşamış bir insan oldum her zaman. Hep ona ittiler beni. Hep hayatla, hep iç içe ve çok hayatın içinde kim varsa çok empati kurarak gelmiş bir kadınım bu yaşa kadar. Dolayısıyla öyle bir ay ben şarkı söyleyeyim, ay efendim sanatçı olayım hepsi hayatımda birer kader kısmet meselesidir zannediyorum. Ne var ki tabii kader kısmet derken mutlaka genlerin etkisinin olduğuna inanıyorum. Ve çok şanslıyım ki ailemde ülkeye çok hizmet etmiş tiyatro sanatçıları, ressamlar, müzisyenler vardı. Yani armut dibine düşer meselesi. Hiçbir gün aklıma başka bir şey gelmedi. Arada bir matematikçi olayım diye ya da eczacı olayım diye tuttururdum da acaba kaç kişiyi öldürürdüm diye böyle merak ediyorum. Liseyi bitirdiğim yıllarda Güzel Sanatlar Akademisi'ne gene sanatla ilgili müracaat ettim ve girdim. Bedri Rahmi'nin öğrencisi oldum. Ama dedi sen çok yeteneksizsin resim konusunda ve vazgeçtim o işten. Sonra Muazzez Kurdoğlu devlet tiyatrosu sanatçısı yıllarını bu işe vermiş bir insan beni karşısına aldı ve dedi ki yavrum benim var ama sende tipinin dışında hayata ciddi olarak asılmanı işini onun bunun ikazına kalmadan yaptığını ve eksik olmasın bir sürü haslet sıraladı. Senin konservatuvara girmeni öneriyorum dedi. Hayatımda iki defa Muazzez Salam'ın oyunlarını seyretmişim. Tiyatro ile ilgili bir bilgim yok. Hiç yani çok az bir bilgim var. Fakat iyi ki dinlemişim. Senin göremediğini, senin yaşayamadığın şeyleri büyüklerin daha iyi gördüklerini düşünüyorum. İyi de olmuş. Konservatuvara girdim. 5 sene konservatuvar. Yüksek bölüm mezunuyum. Ondan sonra da profesyonel hayat başladı. Tiyatro için tamamen rastlantı. Şarkı için de tamamen rastlantı. Şarkı söylüyorum evet ama öyle bir profesyonelliğim falan filan yok işte. Dost meclislerinde laf ola beri gele 2-3 tane şarkı söylüyorum.
1: Işıl Yücesoy'u büyük bir çoğunluk oyuncu olarak tanıyor. Gerek sinema filmleri, gerek televizyon dizileri, gerekse tiyatro oyunlarıyla. Ama aslında çok öncesinde oyuncu olarak sahneye çıkmamışken henüz konservatuar öğrencisi olduğu yıllarda şarkıcı olarak sahneye çıkıyor ilk defa. Ankara'da konservatuvarda öğrenciyken sahne deneyimini ilk defa yaşıyor. Tesadüf eseri sahneye çıktığı bir mekanda, misafir olarak sahneye çıktığı bir mekanda çok beğenilince profesyonel olarak çalışmaya başlıyor. Ama konservatuvarda şarkı söylemesi, sahneye çıkması profesyonel olarak yasak olduğu için Arda ismiyle sahneye çıkıyor.
0: Kerim Soysal diye konservatuvarda çok değerli bir sanatçı dostum vardır. Rastlaştık konservatuvarda bir pazar günü müydü, bir cumartesi mi hatırlayamıyorum onu. Hayır olsun nereye gidiyorsun Kerim dedim. Provaya gidiyorum hadi sen de kalk gel dedi. Şanar Yurda Tapanlar çalışıyor dedi. Onların orkestrasındayım. Aa diye ben tabii de gelmez miyim fırlarım gelirim çok da sevinirim falan dedi. Arhan Tekvar diye bir beyefendi orada şarkı söylüyor. Aslı Mimar Rusça şarkılar söylüyor. Bir aslanlar gibi bir adam. Maden mühendisi. Baktım Rusça şarkı söylüyorlar. Azerbaycan'a döndüler. Aa benim repertuarım var Azerbaycan falan. Ben de söyleyeceğim dedim. Çıktım onlarla birlikte prova yaptım. ay bir mutlu oldum, bir mutlu oldum falan. Yılbaşına da iki gün ya da üç gün var. Neyse oturdum yerime. Biraz sonra Kerim geldi. Dedi ki sana buradan iş teklif ediyorlar dedi. Ne teklif ediyorlar dedim. İş teklif ediyorlar dedi. Üç gün var yılbaşına. Ne kıyafetim var ne. Gelirim dedim. Bakar mısınız gençliğin çılgınlığına bakar mısınız yani. Ama şunu mutlaka parantez içinde her zaman ve her yerde söylüyorum. Fırsat buldukça genç arkadaşlarım azıcık bir kulak versinler diye. Risk almadan hiçbir şey olmuyor hayatta. Risk çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Yani konservatuvar son sınıftayım. Bakar mısınız yaptığım işe? Kovulacağım ayol. Ötesi var mı? O gelmedi aklıma. Bir şey yapacağım ya. Yeni bir eylem içinde bulunacağım. Yeni bir proje içinde. Onun heyecanı. O aldığım 100 lirayı hayatım boyu unutmadım. Kıyafeti arkadaşlarla birlikte gittik bulduk. Mujik kıyafetleri bilmem neler böyle. Saçlarım maçlarım kısacık o zaman zaten. Beyaz Rus dedikoduları hep oradan çıktı yani sizin anlayacağınız. Artı ajan mıdır nedir lafları. İşte yani hepsi bir inanın rastlantı ve düş üzerine her şey. Yürüdü gitti. Bugün karşımda.

0: deseler tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.
1: Bu dönemde sahneye çıktığı mekanlardan birinde o dönemin ünlü söz yazarı Fikret Şeneş'le tanışıyor ve plak yapmaya karar verdiğinde ilk gittiği isim Fikret Şeneş oluyor. Fikret Şeneş o dönemde Ajda Pekkan'ın bütün hit şarkılarına imza atmış dönemin en önemli söz yazarı. Dolayısıyla çok güzel bir ortaklık oluyor ikisinin, Fikret Şeneş ve Işıl Yücesoy'un ortaklığı. Birlikte üç plak yapıyorlar. Bu plaklar çok fazla ses getirmese de Fikret Şeneş'in tanıştırdığı Selami Şahin'in Işıl Yücesoy'a verdiği Ya Seninle Ya Sensiz şarkısıyla birlikte Işıl Yücesoy geniş kitlelerce bu defa şarkıcı olarak kendini kabul ettiriyor, tanınmaya başlıyor.
2: Kurmuş olduğum bu binanın temeli Fikret Şeneş'e aittir. Öğrendiğim her şeyi ondan öğrendim. Sahne gerisi sahne önü. Şarkıcılık adına söylüyorum. Şarkı söylemek adına söylüyorum. Ondan sonra da hayatımda Noray Demirci gibi, Hakan Eren gibi yaşamıma yol veren, yol gösteren insanlar oldu. Ve onlar hala etrafımdalar. Canım Fikret Şeneş'i kaybettik. Ama o da yukarıdan beni kontrol ediyordur zaten, doğru şeyler öğrettim mi diye. Tiyatro deseniz, tiyatroda kimseden feyiz aldığımı söyleyemem. Çok da kaçtım. Çünkü konuşmamızın başında Muaz Eskurdoğlu halamdı dedim. Enteresan bir şekilde tarzımız, tavrımız, yüzümüzü, gözümüzü, elimizi kullanışımız çok benziyor. İlk önce çok kırıldım. Dedim ki ya hala bir gün olsun dönüp de bu Işıl ne yapıyor? Ben onu nasıl eğitebilirim? Demedin bana dedim. Şaşırdı. Böyle bir şey mi bekliyordun dedi. Öyle değil midir? Normal değil midir? Yani biraz benimle ilgilenmen gerekmiyor muydu dediği zaman hayatım boyunca almış olduğum dersi aldım. Dedi ki Işıl'cığım o kadar benziyoruz ki benim kopyam mı olmak istiyorsun? Özgün olursan olur bu iş. Sen kendi yoluna gideceksin. Çok büyük hata yaparsan ki yapmadım bugüne kadar. Seni ikaz ederim. Sadece ikaz ederim. Sonra anladım ki evet kopya olurdum. Yaşamım boyunca kopya olmaktan çok korktum. Ve bunu da biraz gururla söylüyorum. Kendine has bir kadın olmak istedim. Şarkı söylerken de kendime has bir kadın olmak isterim. Hatta en son sevgili Sezen Aksu'nun Sezen Aksu Sokağı'nı yaptığımda bu pandemi devrinde hiçbir kelimesini, hiçbir notasını değiştirmedim ama Işıl Yücesoy'ca söyledim. Çok korkarım o yüzden. Dolayısıyla

hiç feyiz almadım. Hiç. Tiyatrodan da, şarkıcı olarak da. Hepsini çok dinledim. Ama bana özel olmalıydı kullandığım tını.

0: Aslında çok iyi bir müzik kariyeri inşa etmişken ve çok da tanınmışken, şarkıcı olarak da kendini kabul ettirmişken, bir yerden sonra 80'lerin ikinci yarısında Işıl Yücesoy'un müzik piyasasından tamamen uzaklaştığını görüyoruz. Ve tekrar tiyatroya dönüyor. Bu ara oldukça uzun sürüyor. Bu dönemde Işıl Yücesoy'u hiç şarkıcı olarak görmüyoruz, sadece oyuncu olarak görüyoruz. Bundandır ki bir kuşak, özellikle genç kuşak, Işıl Yücesoy'u sadece dizilerden, filmlerden ya da tiyatro oyunlarından tanıyor. Onun şarkı söylediğini bilmiyor. Onun şarkı söylediğini hiç görmemişlerden, buna şahit olmamışlardan birisi de kendi kızı hatta. Kızı bile onu ancak yıllar sonra yapılan eski şarkıların tekrar basıldığı bir albümün tanıtım gecesinde annesini ilk defa şarkı söylerken sahnede görüyor. Ve bir kuşak gerçekten Işıl Yücesoy'un şarkıcı olduğunu bilmedi. Ta ki 2016 yılına kadar. 2016 yılında Işıl Yücesoy yeni bir albüm yaparak tekrar şarkıcı olarak izleyici, dinleyici karşısına çıktı. Hatta bununla ilgili şöyle bir anlattığı bir şey de var. Tekrar bir müzik stüdyosuna ilk girdiği gün oradaki piyanoyu, kontrbası okşadığını ve çok duygulandığını, çok hüzünlendiğini anlatır hep.
1: İlginç de bir anım var. Beni takip edenler bilirler ki 37 yıl aradan sonra ben tekrar geriye döndüm. 37 yıl çok ciddi bir rakam. Bu kadar belki de kırıldım, bilemiyorum. Ne gençliğin verdiği ataklıkla dost meclisinde dahi şarkı söylemedim. Sevgili Hakan Eren tutturuyor. Allah'ım ya Rabbim, abla ne yapıyorsun? Hakkın var mı? İşte beni böyle tatif ediyorlar. Kız oğlum aklını mı oynattın? Ben de ses mi kaldı diyorum falan. İşte öyle öyle derken kandırdı beni bir güzel. Ve ben 37 yıl sonra Zamansız diye bir albüm çıkarttım. Çok ses getirdi. Ben de şaşırdım kendime. Sesim kayboldu zannettim. Meğerse sesim daha böyle bir oturmuş. Şimdiki sesimi daha çok seviyorum, daha çok beğeniyorum. İtiraf edin ki. Tarzımı da daha çok beğeniyorum şimdi. Ne megalomane değil mi? Ama olsun, hayat böyle. Megaloman da olmazsanız olmazsınız, azıcık kendinizi seveceksiniz. Başka türlü olmaz. Bir hayalim var dedi sevgili Hakan Eren. Sana konser verdirmek istiyorum. Ayol kim gelir dedim konserime. Ben bir 37 yıl geçmiş üstünden. Cemal Reşit Rey'de inanılmaz bir konser verdik. İnanın o basamaklar bile doluydu ve çok yağmurlu bir gün olmasına rağmen. Bu inanılmaz bir anı benim için. Hayatım boyu unutmayacağım. Ama çok daha önemlisi birdenbire Hakan sahneye çıktı. Sevgili Yonca geldi ve elimde benim albümüm, albüm basılmış, long play basılmış, aklımı oynatıyor. Hüngür hüngür ağladım, hüngür hüngür ağladım. Zaten o enteresan bir konserdi. Seyirci de ağladı, ben de ağladım. Bir tuhaf konserdi, anılar, herkesin bir gençliği geldi aklına. Ben zaten uçmuş kalkmış vaziyetteyim. Bu anımı da unutamam ve buradan Hakan'a gerçekten hayatım boyunca aldığım en güzel hediyeydi. Unutmam mümkün değil. Buradan teşekkür ediyorum. İyi ki var.

0: Bir şarkıcının 35 yıl ara verdikten sonra tekrar şarkıcı olarak kendini kabul ettirmesi çok zor bir şey. Ama Işıl Yücesoy'un bu kredisi oldu halkın nezdinde. Hep bu da çok enteresan bir şeydir. Çok kolay rastlanabilecek bir şey değildir. Evet, tiyatro, sinema oyuncusu, dizi oyuncusu olarak tanınıyordu. Ama tekrar onu şarkı söylerken görmek yıllar sonra birçok izleyiciye ilginç de geldi. Bilmeyenlere özellikle çok ilginç geldi. Ama o tekrar kaldığı yerden devam etti ve bugün hala zaman zaman şarkı söylediği konserlere çıkıyor.
1: Işıl Yücesoy hakkında söylenen en ufacık bir olumsuz duygu ve düşünceye hiç rastlamadım. Herkes genci yaşlısı, yani onun yaşında bir insanın genç jenerasyona hitap ediyor olması da inanılmaz bir şey. Çünkü her yaşa emek veriyor, her yaşa hitap ediyor, her yaşa iniyor, her yaşa çıkıyor.
0: Müthiş bir enerjisi vardır Işıl Yücesoy'un. Hiç bitmez. Mesela telefonun bütün teknolojik imkanlarını kullanabilir, bilgisayarı kullanabilir. Hiçbir şeyden geri kalmaz. Dolayısıyla da galiba bu enerjisini de buna borçlu. Gençleri yakalayabiliyor, gençler onu çok seviyorlar. Ve bu yüzden de nerede şarkı söylese, nerede bir tiyatro oyununda sahneye çıksa izleyici toplamayı biliyor.
2: Vallahi haddim değil, çünkü hayat o kadar hızlı yürüyor ki, o kadar hızlı değişiyor ki, her şey gibi giyiminizden tutun, oturuşunuza, kalkışınıza kadar her şey değiştiği gibi müzikte de sound değişiyor, renk değişiyor, arz talep meseleleri tamamen değişiyor. Önemli olan bütün bu kaosun içinde kendinize seçmiş olduğunuz yolun bataklıkla dolu olmadan, herhangi bir çukura ayağınız girmeden yürütmeniz. Her şey çok değişti. Her şey çok değişti. Dolayısıyla güzel bir şey. Çok çeşitlilik geldi. Ülke dünyaya açıldıkça, çeşitli kanallarla dünya müziklerini dinledikçe, ülke dünyayla entegre hale geldikçe çok doğal olarak müzik dünyası da, tiyatro dünyası da, sizin giyiminiz, kuşamınız dahi değişti, her şey değişti. Ben ne diyebilirim ki bütün genç arkadaşlarıma, bu yolda sakin, sebatlı ve risk alarak yürümelerini tavsiye ediyorum. Herkes kendi yolunu kendi çizecek sevgili dostum. Duvarlara çarpacaklar. Ne kadar derseniz deyin, oğlum ya da kızım bak önün böyle. Hayır, bir hiçbir şey ifade etmez. O çukura kendi girecek. O çukura kendi girecek, o ıstırabı kendi çekecek. O utancı kendi yaşayacak, varsa eğer. Ve ondan sonra çarpa çarpa, bizim İlkay Saran'ın dediği gibi, araba almıştı giderken, dedim ki kızım nasıl gittin? Çarpa çarpa gittim dedi. Önemli olan gitmek. Çarpa çarpa gitmiş. Olsun. Onlar da, gençler de çarpa çarpa gidecekler. Onu deneyecekler, bunu deneyecekler. Kendilerine en yakışanı, halkın onlarda neyi seçtiğini hissederek, anlayarak, bilerek öğrenecekler. Kalan kalacak. Kalan hayatına başka bir meslekte, başka bir mecrada yol alacak, yol verecek. Bana gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Bu yayında sizlerin emeği çok büyük. Sizlere teknik ekip olarak çok teşekkür ediyorum. Ve sevgilerimi sunuyorum. Gençlere de ömür boyu başarılar diliyorum. Utançsız bir yaşam versin onlara mesleklerinde inşallah.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor, bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor, bir ritimle ayakta duruyor ama bu ritim yavaşlıyor, evler sessizleşiyor, okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar, aileyle köklenir, nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak, hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Klavyede arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun ve Mehmet Akatay. Efendim, Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Berkay Tulumbacı. Berkay'cığım hoş geldin.
1: Efendim hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Tam yerinde, tam zamanında falan.
0: Nasıl yaptın o?
1: Çok iyiydi.
0: Berkay'cığım, hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın, geldiğin için.
1: Estağfurullah, olur mu öyle
0: şey? Vallahi senin gibi güldür güldür bir adamın. Güldür güldür geldin vallahi.
1: Eyvallah.
0: Berkay'cığım, neler yapıyorsun? Zaten izleyicilerimiz seni tanıyorlar.
1: Eyvallah.
0: Lütfen bize anlat, güldür bize hocam.
1: Tabii ki. Başlayayım hemen diyormuş. Şu an Güldür Güldür'deyim.
0: Evet.
1: Güldür Güldür'ün sezon çekimleri devam ediyor. Haziran sonuna kadar devam edeceğiz onun çekimlerine. Onun dışında tek kişilik bir oyunum var. Ankara'da ayda bir onu oynuyorum. İkinci dereceden işsizlik yanı diye bir oyun. Onun dışında da müzik kariyerimi de yandan öyle bir şekilde yürütüyorum.
0: İkisi beraber. Aslında tiyatro, müzik aslında iç içe olan bir şey tabii. Müzisyen olman da oyunculuğuna, değil mi? Bir özellik tabii ki. Bir ayrıcalık katıyor diyelim.
1: Evet, yani müzik her alanda olduğu gibi oyunculukta da çok önemli bir yerde tabii. Yani. Bu ritim olsun vesaire olsun. Tabii. Çünkü komedinin %80'i neredeyse ritim. Söylediğimiz kelimelerden, cümlelerden çok. O ritmi bulduğumuz zaman daha da ulaşabiliyoruz insanlara. O yüzden müzik hayatımın her alanında her zaman vardı. Var olmaya da devam edecek.
0: Bu müzik aşkın, tiyatro aşkın nerelerden sana nasip oldu?
1: Müzik şöyle başladı. Ben Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm.

0: Bandocuydu, astsubaydı, bando astsubayıydı. Trompet çalıyordu kendisi. Onun oğlu var Ümit, kardeşim gibi amcamın oğlu. Biz onunla beraber büyüdük. Ümit'le beraber aslında ben Ümit'i biraz örnek alarak başladım müziğe. Çünkü o gitar çalıyor, başka işte klavye çalıyor vesaire. Hani şey oluyordum böyle, hani hep izliyordum. Aramızda 2 yaş var. Sonra o barlarda çalmaya başladı. Çıkıp şarkı söylemeye, para kazanmaya başlamıştı. Ben de yanında onun rodiliğini yapıyordum. İşte enstrümanlarını taşıyorum vesaire falan, hani gidiyordum.
1: En iyi okul aslında.
0: Gerçekten öyleymiş yani. Bilmiyorum. Şimdi ben ona bakıyorum, onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorum. O bir şey çalıyor, evde söylüyoruz. Aileye ben söylüyorum. O da, onun da sesi çok güzeldir. Öyle öyle aslında sanat böyle hani benim kanıma girdi. Müzik kısmından bahsediyorum. Sonra bir gün Ümit çalarken dedi ki, şimdi dedi sahneye çok değerli bir sanatçı arkadaşımız var.
1: Bak bak bak.
0: Sanatçı arkadaşmışız biz, hani 14 yaşındayım. Yani anlatabiliyor muyum? Sanatçı arkadaşımız olacağız falan. Ben böyle bir elim ayağım titriyor, sahneye aldı beni. Bir restoranda çalıyordu böyle, evet, yemek yenen. Evet. 10.30'da da bitiyordu o müzik o zaman. Ben çıktım hemen böyle bildiklerimi falan çaldım, böyle falan indim. Sonra her gün tabii ben bunun peşine gidiyorum.
1: Sanatçı arkadaş burada her gün.
0: Aynen. Sanatçı arkadaş burada. Bakayım ne zaman çalacak. Zaten ben taşımışım aletleri.
1: Arkadaşız.
0: Tabii. Sonra biz onunla, Ümit'le beraber birlikte sahne almaya başladık işte. Otellerde çaldık öyle, iki gitar. İşte Ümit bazen klavye çaldı, ben şarkı söyledim falan filan. Müzik bu şekilde hayatıma girdi. Bu şekilde devam etti. Hep de kontak halindeydik. Tiyatro ise annem benim haber spikeri. Haber spikeri. O gençliğinde Antalya Belediye Tiyatrosu'nun böyle nasıl diyeyim, buluşmaları oluyormuş. Onlara gidiyormuş, Antalya Belediye Tiyatrosu'nu birlikte kurmuşlar gibi bir şey aslında yani. Sonrasında Belediye Tiyatrosu olarak adı oluyor, değişiyor falan. Annem de ilk oyuncularından bir tanesi oranın. 2 tane oyunda oynamış, sonra bırakmış. Öyle olduğu için hep tiyatroya götürüyor beni. İzliyorum işte, hoşuma gidiyor. Yani sahnede olmak istiyordum zaten, çok istiyordum. Ama tiyatronun başka bir tarafı vardı, yeri vardı bende, oyunculuğun. O yüzden mesleğimi de oyuncu olarak seçmek istedim. Konservatuvara oyunculuk alanında girmek istedim açıkçası. Bir de Ümit çok iyi çalıyordu. Ben bu kadar iyi çalamam herhalde diye böyle kalıyordum yani. Ben buradan böyle çalmaya devam ederim yine diye yandan yürütmeyi tercih ettim. Tiyatroya da o şekilde girdim. Konservatuvar sınavına
1: yan
0: girdim.
1: Yan meslek.
0: Evet, yan meslek oldu. Ama yani ilk sahneye çıkışım müzik. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep evde ne bileyim, hani arada böyle bir şey olduğunda giderim yaparım Kıbrıs'ta. Eskiden yapardım yani, şu anda uzun zamandır yapmıyorum. Ama hep böyle bir yanımda durdu yani.
1: O zaman aramızda bir arkadaşımız var. Onu sahneye davet ediyoruz.
0: Şu açılıyormuş değil mi?
1: Hadi bir parça o zaman çalalım.
0: Tabii ki.

0: Şimdi öncelikle ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten iyi bir arkadaşsın.
1: Teşekkür ederim. Eyvallah. Şimdi sizin yanınızda, yani sizlerden bunları duymak beni tabii ki mutlu ediyor. Hani yani.
0: Anında öyle arkadaş olarak sahneye çağırıyor. Oradan dedim bir çağrışım yaptım.
1: Eyvallah.
0: Şimdi abi sen dedin ya bando assubay falan. Aha. Şimdi ben ilk küçük yaşta ben de 14-13 yaşımda böyle biraz kanunu yavaş yavaş artık sahneye çıkabilecek düzeyde çalmaya başlayınca dediler ki oturduğumuz bölgede Hakan'cığım dedi bir abimiz vardı. Seni dedi bizim sahnemize alalım. Beraber çalışalım ya dedi. Kanunda dedi. Güzel olur falan. Tamam abi dedim. Şimdi hepsi assubay tamam. Biz de böyle mahalli bir düğün salonunda çalıyoruz. Demet Evler'de. Üçüncü caddede miydi? Dördüncü caddede miydi? Hatırlamıyorum ama düğün salonu öyle bir düğün salonu ki bütün duvarlardan nemler var. Böyle tam binanın altında böyle. Tam şey bir düğün salonu yani. Dediler ki gelin ve damada ne çalalım önce? Şimdi ben de bekliyorum hani abilerimden de bir şey öğreneceğim. Dedi ki bir tanesi dedi ki şey güzel olur dedi. Ferdi Tayfur'un huzurum kalmadı.
1: Ya daha dur be kardeşim.
0: Dedim ki abi
1: ilk gün mü abi daha?
0: Emin misin abi dedim. Adam evleniyor huzurum kalmadı olur mu dedim. Dedi ki yok yok o doğru bir şarkı dedi.
1: O evlilik sürecinde mi kalmamış artık, acaba?
0: Ya tabii.
1: Adam, şu geçsin de yani
0: çok artık. Çok komik adamlar. Yani bundan sonra huzuru kalmayacak Allah'ım. Allah'ım yarabbim çok komik adamlardı ya. Hatta bir tanesi de ben de geleyim diyorlarmış. Diyormuş orkestra hepsi assubay ya. Ben de geleyim yansın falan demişler ki ya ne çalacaksın sen? Hani adam müzikle de alakası yok. Demişler ki bari bas gitarı verelim adama. Hani hep demiş ki ben hiç hayatımda bas gitarı elime almadım. Bir tanesi demiş ki şuna bas karar sesi do mesela. Do. Her birine bir tane vur. Don, don. Ben geldim tabii bilmiyorum bunları. Bir baktım adam sürekli karar sesinde aynı yerde vuruyor. Ya bunlar güzel anılar tabii. İnsan böyle şimdi söyleyince.
1: Aynı benzer bir anı bizim de başımıza geldi. Benim Ümit'le işte amcamın bir arkadaşı varmış Kıbrıs'ta. Bir şov yapıyormuş orada bir kanalda. Dedi ki oraya

0: Gideceksiniz. Amca dedik ya biz dedim ya ben bizim ne işimiz var? Ümit diyor ki ya baba olmaz yani hani kim falan. Arıyoruz arkadaşlarımızı. Ya ne işimiz var orada diyor bütün müzisyen arkadaşlar da. Ümit en son ya kimse gelmiyor. Ümit en son aradı dedi ki ya ben sizin her şeyinize geldim beni yarı yolda bırakmayın falan. Neyse herkes toplandı geldi ama. Yani işte klavyeci bulduk. Ne bileyim gitarcı bulduk. İki gitarcı bulduk. Tek eksik, iki tane eksiğimiz var. Bir davul, bir de bas gitar.
1: Gerek yok zaten bunu.
0: Ümit dedi ki, tamam ben davulu çalarım. O da her şeyi çalıyor. Bana döndü. Ben ne yapacağım? Sen de bas çalacaksın dedim.
1: Bazen
0: Oğlum ben bas çalmayı nereden bilirim yani? Hiç elimi almamışım, hiçbir şey yapmamışım. Neyse aldık onu, bası. Sesim kısık. Öyle şey yapıyorum ben hani
1: Playback.
0: ha
1: Playback'te.
0: şeymişim çok aşırı
1: Çok
0: basçıymışım
1: iyi
0: ben falan
1: basçıyım.
0: ha. Böyle şeyler falan yapıyorum böyle arada bir. Onlar yapıyor diye çünkü. Neyse tamirci çırağı istediler. Öyle bir programdı o. Böyle birileri açıyordu şey istek istiyorlardı. Tamirci çırağı da belli bir akor üzerinde
1: Evet.
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Dedim tamam ben bunu çalarım. Açtım sesi. Böyle böyle şey gibi kanca gibi yani. Tek parmağımla böyle lang lang lang çalmıştım ya. O şeyi hiç unutmuyorum.
1: O zaman bas gitar değil ama senin gitarından bir parça, gitarla beraber bir parça ve bir de beste yaptığını biliyorum.
0: Evet.
1: Besteni çalalım.
0: Bunu beraber yazmıştık Ümit'le. Ümit dedim o
1: Ümit de
0: kadar.
1: gelsin.
0: Ümit de hakikaten
1: Yani.
0: yani oğlum bu kadar da adını geçirdik. Bir
1: Evet.
0: şeyler yaparsın artık sen de bize falan dedi. Evet
1: O
0: onunla
1: zaman hadi bir
0: beraber
1: müzik
0: yapmıştık.
1: diyelim tekrar.
0: Tamam çalalım.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: tabii yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Sen böyle bütün akşam Ümit'i anlattın.
1: Evet ya.
0: Valla bir dahaki sefere Ümit'le beraber bekliyoruz.
1: Ümit kendisi Almanya'da şu an, ona
0: Çok
1: selamlar.
0: selamlarımızı ona ilet lütfen. Abi şimdi biraz önce dedik ya orkestranın hangisi elemanı daha önemli işte falan filan diye böyle bir konuşmamız oldu malum. Şimdi birisi yazmış sosyal medyada. Demiş ki orkestranın en önemli elemanı kimdir? Birisi yazmış demiş ki ben klavyeciyim abi ben olmazsam hiç kimse hani melodi belli olmaz. Öbür taraftan davulcu demiş ki ya olur mu canım ben davul çalmazsam senin çaldığın klavyenin ne anlamı var enerji gelmez falan. Basçı diyor ki işte tamam da davulu sen çalıyorsun ama ben altta o zenginliği vermezsem hacim nereden gelecek falan.
1: Evet.
0: Böyle birbirini böyle o ben olmazsam sonra bir tanesi şey yazmış. En önemlisi demiş menajer işi ayarlayan. İş ayarlayan olmazsa kim nereye gidecek ve çalacak?
1: Nerede
0: Ama çok
1: çalacaksınız
0: doğru,
1: diye.
0: çok
1: Aynen
0: doğru. Çok
1: hakikaten
0: gülmüştüm oraya.
1: ya. Gerçekten güzelmiş.
0: Berkaycığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
0: Şarkıların çok güzel. Sen güzel bir adamsın.
1: Eyvallah.
0: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu güldür güldür de bana da bir şeyler... bunu konuşalım hocam.
1: Tamam okey.
0: Bak
1: Onu ayarlarız.
0: çünkü bak...
1: Hallederiz bir şeyler.
0: Tamam.
1: Tamam. Bu son
0: Şaka bir yana...
1: şakadan sonra onu şey
0: Bak güzel
1: yapacağım.
0: şakalar
1: Evet.
0: yapıyorum
1: Aynen.
0: ha. İnşallah birçok programda tekrar beraber oluruz.
1: İnşallah. Yani sizlerin ellerinize sağlık bu arada. Sizlerle böyle bir şey yapmak benim için onur diyeyim yani. Çünkü çok da böyle hani orkestrayla bir şey yapmamıştım şimdiye kadar. Ellerinize sağlık. Yani sizleri de severek takip ediyoruz.
0: Şimdi konuklarımız bazen geliyor diyor ki ya şu şarkıyı çalabilir miyiz diyor. Tolga diyor ki ya zaten o şarkının aranjmanını ben yapmıştım diyor. Mehmet abi diyor ki zaten ben çalıyorum ben de diyor. Ben dedim ki lan o şarkıda galiba ben de varım falan derken Can da öyle der. Bir bakıyor diyor ki orkestra acayip bir şey var ortada aranjman
1: Evet. Evet.
0: ve önce şaka zannediyorlardı biliyor musun? Sonrasında bak
1: Biraz
0: harbiden...
1: ilgilendiğim için gıyabını da herkesi tanıyorum. O yüzden hani burada olmak benim için gerçekten bir onur. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim yani.
0: teşekkür
1: Sağ
0: ediyoruz.
1: olun.
0: Tekrar geldiğin için ayaklarına sağlık, nefesine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Berkaycığım, çok teşekkür ederim tekrar. Allah'a ısmarladık efendim.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: Evet sevgili izleyiciler, ekranları başındaki tüm türkü severlere, müzik dostlarına iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve arkadaşlarım ve sevgili konuğum bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum. Erhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Genç yaşta, yaş kaç?
1: 37.
0: 37 hiç göstermiyorsun.
1: Öyle mi?
0: Vallahi 27 gibi gösteriyorsun bak.
1: Sevinelim o zaman.
0: O yüzden sordum adını. Doçentlik dedim ki 30 yaşında yok dedim Erhan galiba. Doçentliği almış maşallah çok çalışkan ama.
1: Evet.
0: Hoş geldin Üstad.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi doçent olmuş bir insana, bir akademisyene, bir sanatçıya neler yapıyorsun diye sorulmaz. Tabii ki çok.

0: Çok çalışıyorsun eminim. Bir de çok güzel bir seninle ilgili bir özgeçmiş var önümde. Maşallahın var. Neler yapıyorsun üstad?
1: Teşekkür ederim. Akademik çalışmalar Yavuz abi demek istiyorum izninle.
0: Tabii ne demek?
1: Senin de söylediğin üzere aslında oldukça yoğun. Fakat bizim akademisyenlik itibariyle bir ayağımızın da sahada olması çok önemli. Bir tarafımız bilim, bir tarafımız sanat.
0: Evet.
1: Ben yıllarca bu ikisini bir arada götürmeye gayret
0: Getiriyorsun.
1: edenlerdenim. Tabii bunun yanı sıra da akademik çalışmalara da ihtimam göstermek gerekiyor ki
0: Tabii.
1: doçentlik için bunlar lazım diyelim. Gerekeni yapmaya gayret ettik o anlamda. Onun dışında da kıymetli prodüktörümüz Sinan Çelik ile son ben artık kendime bir şeyler yapmaya başladım. Müziğin hep mutfak tarafındaydım genelde.
0: Evet.
1: Fakat solistik tarafımı da onunla birlikte onun prodüktörlüğünde ön plana çıkarmaya başladık. Gerçi daha öncesinde geçtiğimiz yıllarda birkaç televizyon dizisine hatta TRT ekranlarında da yayınlanan Sakarya Fırat dizisi vardı. Ona sesim ve sazımla
0: Evet.
1: katkıda bulunmuştum.
0: Evet, biliyorum.
1: Fakat Sinan Çelik Hoca ile de böyle profesyonel bir prodüksiyon halinde
0: Sinan
1: ilerliyoruz.
0: Çelik kaval çalmaya devam ediyor mu?
1: Evet devam ediyor.
0: Çok güzel çalar biliyorsun değil
1: Bu
0: mi?
1: biraz önce okuduğum eseri de sevgili Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı kardeşim Hamdi Erol'la beraber bir düet yayınımız olmuştu. Orada da Sinan Hoca'nın da
0: Evet.
1: kavalıyla zaten prodüktör olarak emeği var ama
0: Evet.
1: kavalıyla renk kattığı
0: Evet.
1: bir
0: Evet.
1: eser.
0: Geçmiş yani Sinan Çelik'in, Sinan Hoca'nın çaldığı kavalı yani biz müzisyenler daha kartonet okumadan bunu Sinan Çelik çalmıştır deriz
1: Evet.
0: yani o kadar iyi çalar. Buradan kulağını çınlattık. Selam sevgiler olsun.
1: Selamlar olsun.
0: Çok küçük yaşta mı başladın? Ailede var mı müzisyen?
1: Ailede var. Yani baba çalardı bizim. Rahmetli diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Ondan aslında evde müzik varsa bir şekilde sizde de o
0: Geçiyor,
1: tutku varsa.
0: oluşuyor.
1: Evet ben bununla ilgili genelde şöyle sorular soruyor. Ya Erhan hocam işte bizim çocuk bir şeylere meraklı vesaire falan gibi sorular geliyor. Ne yapalım? Size de çok fazlaca gelmiştir Yavuz abi. Ben de diyorum ki yani burada iki unsur var aslında dikkat etmeniz gereken. Biri heves, ikincisi tutku. Eğer çocuğunki hevesse gelip geçiyor zaten. Ona işte istediğin kadar enstrüman al. Fakat asıl tutku enstrümana takacak telin olmadığı zamanlarda ona inşaat telini bağlayıp o inşaat telinden bile medet ummaktır bana göre.
0: Ya.
1: Bizim için de biraz böyleydi müzik. Çok şükür hani ailemiz imkan sağlamaya gayret etti ama bizim bu tarafında olduğumuz için hayatımız da bu şekilde şekillenmiş oldu aslında bir yerde.
0: Peki daha çok konuşacağız hocam ama ben yine o senin güzel sazından ve sesinden hemen ikinci türkünü de arayayım. Ben vay haline vay kimin eseriydi bu arada?
1: Erkan Şölen söz müzik yine Ankara Kültür Bakanlığı
0: Ha.
1: saz sanatçılarından
0: Evet, çok
1: çok
0: güzel eser.
1: kıymetli bir eser. Bizim de
0: Evet.
1: öyle gönlümüzü teline
0: Bayramım ola var şimdi.
1: Kadir Şeker rahmetli
0: Ya hadi ya.
1: beste onun Sözler Ekberi ustanın yine o da yakın zamanda rahmetli oldu.
0: Kadir abiyle de çalıştım ben
1: Evet
0: ya.
1: yani un kapanı piyasasının
0: Ya ne diyorsun?
1: vazgeçilmezlerindendi.
0: Yıllarca Küçük Ceylan düzenlemeleri
1: Evet,
0: yaptı Kadir
1: evet.
0: abi. Ta 1980'li yılların başından itibaren yorum buluşmuştur Kadir Şeker'le. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Çok emek vermiştir. Rahmetli Mahsuni Baba ölmeden ki son albümünü Kadir Şeker yapmıştı. Hatta biz de Merdo'ya gelip düet yapmıştık Mahsuni Baba'yı da.
1: Sözlerde Ekberi Usta'nın, o da çok kıymetli ustalardandı, söz
0: İkisine de Allah
1: ustalarındaydı.
0: rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin.
0: Peki.
1: Bu eserle ilgili çok küçük bir şey söylemek isterim. Yani sözler beni çok etkiledi. Ben kurbanın olam, sen bayramım ol. Senin için kurban olmak benim için bayramdır diyor. Hareketli bir havayla okunuyordu.
0: Aha.
1: Ben bunu ağır hissettim.
0: Ne
1: Öyle de
0: güzel.
1: yaptık.
0: Ne
1: Öyle
0: güzel.
1: icra edelim.

0: Çok güzel sözler ya. Makam da
1: Harika.
0: çok güzel.
1: Evet.
0: Bunu bir yerde okudun mu? Yani
1: Bunu
0: bir
1: da profesyonel olarak Sinan Hoca'nın firmasından yayınladık Duygu
0: yani
1: Müzik'ten. Evet.
0: tek türkü
1: Evet,
0: olarak
1: tekli olarak.
0: klibi var mı?
1: Var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çok güzel ya bunu. Başka biri okudu mu senin dışında? Ben ilk kez duydum mesela şu
1: Kubat
0: anda.
1: okumuştu fakat hızlı versiyonunu okudu.
0: Ha.
1: Kadir Şeker kendi de okudu Ekberi
0: Ha.
1: Türküleri albümünde. Orada da hızlıydı fakat sözler çok etkileyici. Hani bir zaman kapında sakla
0: Ya.
1: kul eyle, üzerimi
0: Ağır
1: çiğne yol
0: çalınca
1: eyle.
0: başka türlü
1: Evet,
0: oluyor.
1: başka hava çıktı. Ben böyle hissettim kendimce.
0: Peki. Ben de bir tane hadi yine bir türkü okuyayım bakayım.
1: Keyifle dinleyeceğiz,
0: Beste daha doğrusu.
1: dinleriz.
0: Türkü formunda bir
1: Hı
0: beste.
1: hı.

0: Peki şimdi Eren hocam.
1: Ağzına sağlık Yavuz abicim.
0: Eyvallah.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Çok
0: Evet.
1: kıymetli müzisyen dostlarımız var. Hepsiyle yan yana yıllarca emek verdik. Onların da tekrardan emeklerine sağlık
0: Tanışıyorsun değil mi
1: diyorum.
0: çoğuyla?
1: Hepsi tabii mesaimiz oldu.
0: Sınıf arkadaşların var mı üstad?
1: Arkada mı?
0: Yok. Yani arkada da vardır mutlaka.
1: Emre
0: Belki
1: sayılır
0: de.
1: aslında
0: Öyle
1: dönem
0: mi?
1: itibariyle. Cem de
0: Şu
1: kısmen sayılır. Beraber
0: piyasada
1: okuduk.
0: olan solistlik yapan kimler var aynı sınıfta okuduğun? Merak ettim, o yüzden sordum.
1: Yani benden alt dönemler ama Elif Buse Doğan var.
0: Tamam.
1: Kısmen aslında ben onların derslerine de girdim ucundan. Cumali
0: Ha, bizim
1: Özkaya.
0: Cumali.
1: Evet. Yani pek aklıma gelmiyor şimdi ama.
0: Peki okulda hocalarınız kimdi üstad?
1: Benim
0: Yaşayanlar,
1: çok
0: hayattan göçenler var
1: kıymetli
0: mı?
1: hocam, başta onu anmak isterim. Tabii göçenler oldu ama Can Etili Hoca ile ben yan yana hem dersine girme şansı buldum. Sonrasında ona saz da çaldım ben.
0: Ha, ne
1: Eşlik
0: güzel.
1: ettim. Can Hoca ayaklı kütüphane gibidir bu anlamda.
0: Ah,
1: Hem
0: tabii ki.
1: radyo ekolünü çok iyi bilir, hem
0: Tabii.
1: kaynağı çok iyi bilir, hem de Türk halk müziğinin ilk kadın profesörüdür Can
0: Evet.
1: Etili. Sonra Erol Parlak Hoca ile bağlama ve yine vokal üzerine çalıştık. Bunun yanı sıra çok kıymetli hocalarımız oldu tabii. Yani bizim okulumuz bu anlamda serbest müzik piyasası içerisinde de çok hem akademide hem de serbest müzik piyasasında
0: Özel bir
1: çok
0: yeri var, değil mi?
1: özel bir yeri var. Havasından suyundan derler belki ama

0: Hem eğitimde de söyleyebiliriz, hem de oradaki ortamdan bahsedebiliriz. Bu anlamda müzik, serbest müzik piyasasını ve akademiyi önemli ölçüde yönlendirmiş bir kurumdur. Biz de orada çok şükür kıymetli hocalardan ders alabildik.
1: Çalıp okuma geleneğini benimseyerek sanat profilini oluşturan uslu yurt çapında çeşitli TV, radyo programlarına konuk sanatçı olarak katılmışsın. Ne güzel ülkeyi temsilen solo konserlerin, Avrupa'nın en önemli konser salonlarında solo performansların var. Workshop etkinliklerin var. 2015 yılının Eylül ayında Kazakistan Almata şehrinde düzenlenen
0: Çok kıymetliydi o da. Kasırlar Sazı.
1: Kasırlar Saz Festivali, değil mi? Orada devamlı gidiyor musun, yoksa orada bir şey galiba?
0: Şimdi o şöyle enteresan bir etkinlikti. Bizim yine kıymetli hocalarımızdan Cihan Yurtçu Hoca var. Kaval sanatçısı. Doçent o da. Cihan hocamız bu Türkiye Cumhuriyetlerle fazlaca müzik
1: İlgili.
0: paylaşımı var, gidip geliyor. Böyle bir yarışma olduğunda da ya biz de burada olmalıyız gibi bir fikirle gelince, o zaman dönem müdürü Adnan Koç hocamızın da önderliğiyle biz böyle bir ekip yaptık. Oradaki espri şuydu. Biz kendi sazlarımızı iki telli dombura akorduna dönüştürdük. Ortadaki teli de çıkardık. Kendi sazlarımıza bir dombura simülasyonu yaptık, yani öyle söyleyelim. Onların da tıpkı bizim hani saz çalan dostlarımız bilirler, o Haydar Haydar gibi Aday diye bir eserleri var. Aday. Abi o işte o
1: Bir
0: Türkmen Türk.
1: küçük çalsana. Çalabilir misin?
0: Yani şu an uygun değil ama. Gibi bir temayla ilerlemişti. Yani şimdi saz müsait olmadığı için devamını getiremeyeceğim. Oradaki at sırtındaki o temayı hissettiriyorsunuz. Öyle enteresan bir deneyim oldu bizim için. Gittik orada, tabii onlar da kendilerinden bir eser çaldığımızı ve dombura simülasyonunda çaldığımızı görünce, sonuçta bu saz o, Türkiye
1: Gasır ne demek hocam?
0: kasır, asırlar demek
1: Gas
0: aslında. Asırlar sazı. Şu
1: ha.
0: armudi gövde ve sap formu aslında işte o Orta Asya'dan ülkemize doğru, Anadolu'ya doğru gelmiş. Bu form aslında sabit değişiyor. Gövde biraz içeri giriyor, saplar değişiyor, parmakla çalınıyor, tezeneyle çalınıyor, daha modernist bir şey belki ama elle çalınıyor, ama özünde o Türk kimliğinde olan bir çalgı. Hatta sadece Türk kimliği deyip de geçmemek lazım. O bölgenin, o coğrafyanın o hakim sazı, hatta Arap coğrafyasında
1: Aslında
0: bile var, bozok.
1: şeyde perde de yokmuş biliyorsun zamanında.
0: Tabii yani şimdi eski
1: Şimdi perde
0: sazlarda, evet.
1: göçebe Türklerinde özellikle perde takılınca bırakanlar, küsenler var. Çünkü yerleşik düzeni temsil ediyor perde. Oraya, o perdeye basmak zorundasın ya. Yani o perdeyi geçiş döneminde öyle bir şey var, hikaye var, anlatırlar.
0: Benzer şekilde tezene de öyle,
1: Tezene de
0: modern,
1: yok.
0: modernist bir
1: Tabii,
0: şey.
1: aynen.
0: Yani işte bu kiraz kabuğu, kiraz ağacı kabukları falan
1: Tabii.
0: bahsettiler de her ne kadar.
1: Aynen.
0: Bu da modernist bir şey aslında, daha kentli bir
1: Aynen.
0: şey yani.
1: Aynen. Peki Erhan hocam, vay edalım kimin?
0: Erol Parlak hocanın o da.
1: Tamam.
0: Çok güzel bir izlenmesi oldu. Çok beğenildi bu eser. Hareketli bir eser.
1: Dinleyelim senden.

0: Ağzına sağlık. Süper çaldınız arkadaşlar. Tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Erhan Hocam şeyi merak ettim. İstatistik yılda temel bilimlerden, ses eğitiminden, enstrüman bölümünden yılda kaç mezun veriyor?
1: Yani ben ses eğitimi bölümünde görevliyim. Ses eğitimi bölümünde görev yapıyorum daha doğrusu. Biz tahmini Türk Halk Müziği ve Türk Halk Sanat Müziği branşından 20, 25, 15 civarı dönemde veriyoruz. İki dönemde de mezun olabilme
0: Durumu var.
1: durumu var. Totalde 30'a yakın öğrenci mezun etmeye çalışıyoruz.
0: Peki yeni yetişen kuşak gençler, yani ülkemizdeki bu halk müziği türkülerin şu andaki konumunu, durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela hani çok fazla bu teknoloji ve internet üzerinden çok farklı müzik türleri de dinleniyor ya. Türkülerin durumu, gençlerin türkülere ilgisi nasıl sence?
1: Şöyle aslında biz tam da mevzunun bu anlamda göbeğindeyiz diyebiliriz. Okulumuz 75 yılından beri Nida Tüfek Çocuklardan gelen gelenekle Türk halk müziği ilgilisi, sevdalısı, işte akademik boyutta bu müzikle ilgilenmek isteyen öğrencilerin bir yerde odak noktası ve göz bebeği konumunda aynı zamanda da başı çekmiş bir konservatuvar. Ben şimdi ses eğitimi özelinde bu konuyu değerlendirebilirim. Bize de haliyle bu kalibrede öğrenciler geliyor. Yani kültür bilinci olan, Türk halk müziğini gerçekten yüreğinde şurada hisseden öğrenciler geliyor. Ya da onları dahil etmeye biz gayret ediyoruz. Sınav sadece işte klasik konservatuvar sınavlarındaki kültürel, düzeltiyorum, müzikal sınavdan ibaret değil bizim için. Kültürel olarak da acaba dahil mi? Dahil değilse bile biz onu başlangıçta kültürel olarak da dahil etmek
0: Dahil
1: istiyoruz.
0: etmeye
1: Çünkü
0: çalışıyorsunuz.
1: bizim eğitim planımız öyle çeşitli ki bugün belki hani yörelerde bile unutulmaya yüz tutmuş türleri öğretiyoruz öğrencilerimize. Bizdeki bir öğrenci barak öğreniyor, el ezber öğreniyor, yol havası öğreniyor, hoyrat öğreniyor, divan öğreniyor. Bunu hem kültürüyle hem edebi altyapısıyla hem de müzikal altyapısıyla aktarmaya gayret ediyoruz. İşte
0: Biz bir yer bir sesi bir ses aralığında bunu

0: tamamını böyle kıraatında tam doğru okuyan sesler çıkıyor mu? Bu
1: Yani
0: saydığın
1: tabii ki bu biraz yetenek işi. Bu
0: yetenek
1: anlamda
0: tabii.
1: tabii ki yetenekli öğrencilerimiz var ama ben günün sonunda kendimden de öğrencilerime örnek veriyorum. Bir nişiniz olmak durumunda.
0: Tabii.
1: İşte ben Orta Anadolu bölgesini okumayı daha çok tercih ediyorum. O yanı sıra işte Zeybek okumayı da seviyorum. Fakat ben eğitmenlik görevim gereği kültürel olarak el ezberi
0: Onları
1: de, hoyratı
0: öğretmek
1: da,
0: zorundayım diyorsun.
1: divanı da bilmek ve öğretmek
0: Ha,
1: durumundayım. Fakat
0: anladım.
1: benden günün sonunda bir müstezat dinlerler mi bilmiyorum. Bir cesaret ettim bir Ramazan programında bir müstezat okudum aslında. Aşk Ezeli, Aşka İlhamı Hüdadır. Ama soru işareti, dediğim gibi bu şeyle ilgileniyorsanız, müzik tarzıyla sizin de ait olduğunuz belli kültürel kodlar var. Ben
0: Doğru.
1: Orta Anadolu'da doğdum. Dolayısıyla benim kodlarımda da, içimdeki müzik kodlarında da Orta Anadolu var.
0: Bu çıkıyor.
1: Yani bu niş olarak biz de öğrencilerimizi öyle yönlendiriyoruz. Fakat bir halk müzikçi olarak, halk müziği neferi olarak da bütün kültüre hakim olmalarını istiyoruz.
0: Evet. Peki üstadım, o zaman sırada zaten çok bir uzun hava var.
1: Evet.
0: Senin hakim olduğun
1: Şekip Şah'a doğru.
0: Ya evet, onun
1: Evet.
0: eserleri de çok güzeldir ya.
1: Şekip Şah'a doğru ustamızın
0: Evet.
1: malum olsun sana bak ne haldeyim ya da şikayet olmasın diye de biliniyor
0: O
1: sözleri.
0: Şekip Şah'ın bir uzun havası daha vardı. Bizim Ayfer'in okuduğu, o da çok güzeldir.
1: Evet,
0: O
1: Ayfer Vardar.
0: baya
1: Ayfer
0: on
1: de dönem
0: he,
1: arkadaşlarımızdan ha, şimdi
0: ya.
1: söylemek gerekirse.

0: Ağzına sağlık ya. Ne kadar güzel bir
1: Teşekkür
0: eser.
1: ederim. Şekip Usta'ya rahmet olsun.
0: Ya
1: Şekip
0: evet.
1: Şahadoğru
0: Ya.
1: Usta'ya, Çorum'un önemli kaynak kişilerinden, önemli üstadlarından.
0: Şeyle Akşehir'de festivalde babanla tanışmıştım ya.
1: Kayınpederimle, evet.
0: Kayınpederinle.
1: Evet.
0: Evet. Bize
1: Tatlı
0: geldi.
1: ikramında
0: Ya,
1: bulunmuştur
0: evet aynen.
1: muhtemelen. Çok meşhurdur tatlıları.
0: Evet. O kulakları çınlasın. İyi mi
1: İyi,
0: kendisi?
1: gayet iyi.
0: Çok
1: Akşehir'de
0: selam
1: tabii
0: var.
1: çok büyük bir amfiteyatro var. Orada muhtemelen konser
0: Evet,
1: olmuştur.
0: aynen.
1: Memleketim diye
0: Güzel
1: söylemiyorum.
0: konserdi.
1: Sanata ve sanatçıya çok kıymet verirler,
0: Çok,
1: değer
0: çok
1: verirler.
0: ilgililerdi.
1: Harika bir açık hava tiyatroları
0: Evet.
1: var. Ben de en keyif aldığım konserlerimden,
0: Evet.
1: orada verdiğim konserler aslında, söylemem gerekirse yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki, yurt dışında müzik okulu böyle bir kardeş bir kültür elçiliği gibi işte projeleriniz var mı? İki ülkenin birleştiği bir gibi böyle büyük projeler falan var mı?
1: Var
0: Öyle
1: tabii.
0: çalışmanız
1: Tabii.
0: var mı?
1: Tabii. Yani şöyle, Almanya'da Pop Akademi var. Orayla bizim hocalarımızdan ders vermek için gelip gidenler var. İşte Code Arts var Hollanda'da, sanırım, yanlış
0: Neler
1: hatırlamıyorsam.
0: yapıyorsunuz üstad buralar? Mesela Hollandalı, Alman gençler gelip Türk müziğini, Türk kültürünü, halk müziğini merak ediyorlar mı? Öyle gelip gidenler var mı?
1: Yani şöyle, gerçeği söylemek gerekirse benim daha çok bu workshop etkinliklerim Almanya ve Belçika'da kümelenmiş durumda. Biz orada
0: İlgileri nasıl?
1: bağlama festivali yapıyoruz. Beşincisini yaptık
0: Öyle mi?
1: geçtiğimiz yıllarda. 5 yıl periyodik olarak yapıldı. Burada profil, genelde gelen profil, özellikle atölye çalışmalarımızda, workshop etkinliklerimizde Türk çocukları tabii ki öncelikle.
0: Orada
1: Fakat
0: yaşayan Türk çocukları.
1: enteresan bir şekilde, işte önce bakıyorum, etkinliğe İngilizce başlıyoruz. İşte saz şöyledir, böyle tanıtırken. Sonra Türkler olunca Türkçe'ye dönüyoruz tabii, ama bazen böyle

0: çok aşırı meraklı, farklı, Avrupa'nın farklı yerlerinden öğrenciler de geliyor. Çok meraklılar ve konunun özelinde icracıların birebir stillerini bile inanır mısınız biliyorlar. İşte şu böyle çalardı, bu böyle saz kullanırdı gibi. Yani Avrupalı merak etti mi de dibine kadar merak ediyor
1: Tabii doğru.
0: aslında.
1: O konuda çok
0: Yine
1: disiplinler.
0: Petra vardı. Polonya asıllı olması lazım. Saz belgeseli çekti geldi burada. O festivalde gösterildi. Çok muazzam bir belgesel çekti. Kendi de ülkemizde oldukça popüler aslında. Biliniyor, saz çalıp okuyor Petra. Bunun
1: Ben
0: gibi
1: galiba sosyal medyada gördüm
0: evet
1: birkaç kere.
0: mutlaka görmüşsündür. Soyadını şimdi Polonya dilinde olduğu için doğru telaffuz edemem diye korktum ama ismini biliyorum Petra. Çok da güzel örnekleri var. Tabii bunun yanı sıra Almanya'da biz bağlamanın eğitim müfredatlarına girdiğini de biliyoruz. Çok enteresan. Belki bizde yok ama eğitim müfredatlarında seçmeli ders olarak işte bağlama ile ilgili bir eğitim sürecinin yürütüldüğünü de biliyoruz. Bunu bizim Erol Hoca'nın çalışmalarından da biliyoruz. Onun kitabı vardı. Orada da basıldı tekrardan 2-3 dilde parmak el tekniğiyle ilgili. Bu şekilde özetleyebilirim konuyu.
1: Yani kolaylıklar diliyorum Üstad.
0: Teşekkür ederiz.
1: Valla ne güzel böyle genç pırıl pırıl.
0: Yani tabii şimdi o genç vurgusu benim için önemli. Sonuçta artık her şey o kadar hızlı ki tüketim çağındayız. Bizim tipolojimizde bir türkü okuma misyonu aslında benim üstüme yapıştı. Belki bu anlamda da yani örnek olabiliyorsa kısmen de olsa birkaç kişi ya türküyü bu tipolojideki insanlar da okuyor muymuş diye çevirebiliyorsak ne mutlu bizim için yani.
1: Evet.

0: Ağzına sağlık. Çok lirik, çok,
1: çok
0: güzel
1: evet
0: bir ezgi.
1: ya çok.
0: Bir yerde hoyrat mani. Gülen
1: Çok.
0: az, gülen az. Ağlayan çok, gülen az. Cinas var.
1: Evet.
0: Gülen az isim olarak da düşünülebilir. Evet.
1: Albüm de ismi de öyleydi zaten.
0: Hı-hı.
1: Gülen az, yan tarafta gül en az
0: Hı-hı.
1: yazıyor.
0: Gülen az.
1: Öbür tarafta da güle naz.
0: Gülen az, evet.
1: Evet.
0: Hoyrat. Tam
1: Aynen.
0: bir hoyrat örneği. Cinastı mani.
1: Aynen.
0: Harika. İşte kültürümüz
1: Çok.
0: böyle.
1: Evet.
0: Kazdıkça alta doğru neler çıkıyor.
1: Ya, evet.
0: Ağzınıza sağlık abi.
1: Klibini de çekmiştim bunun. Ömer Faruk Sorak çekmişti. Hiç unutmuyorum. Çok da güzel bir klibi vardır. Üstad, peki şimdi programın sonuna geliyoruz. İşte bu her şeyin bir sonu var.
0: Evet.
1: 60 dakikalık bir program. Aslında iki türküm var. Birbirine bağlayabilir misin onu bilmem ama dolandım geldim Emir Dağı'ndan. Bununla biraz ilgili
0: Emir
1: bir
0: Dağı tabii
1: söyleyeceğim.
0: çok hassas bir bölge. Özellikle Türkmen Abdal yerleşimi.
1: Evet.
0: Orada da o Türkmen Abdal kültürünün kadim ezgileri var. Ben bu Sakarya Fırat dizisinde de Emir Dağı birbirine ulalıyı okumuştum. Çok dinlendi, çok sevildi. Yine oradan böyle gönlüme bir eser düştü. Bana da coğrafya olarak yakın bir coğrafya aslında. Emir Dağı coğrafyası. Çocukluğumda Emir Dağı'ndan çok müzisyenle yan yana geldim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dolandım geldim Emir Dağı'ndan. Çok
1: Evet.
0: güzel bir türkü.
1: Evet.
0: Onu ben okuyayım.
1: Peki bir şey daha sorayım
0: Tabii.
1: Üstad. Hani söylemek istediğin bir şeyler eklemek istediğim bir şeyler varsa gelecekle ilgili proje işte yana yeni bir albüm çalışman var mı?
0: Ben artık dediğim gibi konuşmamızın başında da tekli üretimleri belli
1: Tercih ediyorsun.
0: periyotlarla tercih ediyorum. Artık müzik, serbest müzik piyasası da o yönde
1: Hı.
0: evrildi. Devam ediyor. Devam
1: Peki
0: edecek.
1: film müziği, dizi müziği geliyor mu ya? Ya da
0: Bir tane film
1: oyunculuk?
0: müziği yaptım. Full yaptığım oldu. İşte Sakarya Fırat'ta çalıp okuyordum sadece ama bir yine Konya komedisi.
1: Oynadın mı? Oyunculuk var mı? Merakın var mı?
0: Oyunculukta var aslında merakım. Birkaç tecrübem de oldu.
1: Vallahi ne güzel.
0: Ama ön plana çıkamadık o tarafla. Bir tarafı bir aralar sürekli asker yapışmıştı üstüme. Reha Erdem'in bir filmi var. Onda da böyle bir türkü çalıp söyleyen askeri oynamıştım.
1: Öyle mi?
0: Ufak tefek
1: Ben de
0: deneyimlerim.
1: biliyorsun benim ilklerden biri
0: Yani.
1: Salkım Hanım
0: Evet.
1: tanelerdir. Asker kıyafetiyle sarı gelin okumuştum.
0: Evet. İşte aynı, bilmiyorum aynı kariyer yolculuğunu takip eder miyiz
1: Öyle
0: ama.
1: böyle başladı benim sinema oyunculuk serüvenimde.
0: Hı.
1: Ziya Üstam ve Tomris Giritlioğlu. Tomris rahmetli oldu yakın zamanda. Allah rahmet eylesin.
0: Hı.
1: Önemli bir yönetmendi.
0: Tabii
1: Ama
0: şimdi başka bir tecrübe olsa gerek. Onu biliyoruz. Hani farklı dinamikleri var ama hani bizler de bu duyguyla iş yapan veya duygu aktarımını çok fazlaca kullanan müzisyenler olarak.
1: Bakmaktır üstad. Bak
0: Evet.
1: şu kameranın objektifine böyle bakıyorsun ya, birazcık da boynunu büktün mü? Böyle bir Yılmaz Güney, Kadir İnanır gibi. Hani
0: Evet.
1: kameraya güzel baktın mı? Bir de dediğin gibi yeteneğin birazcık içinde
0: Tabii.
1: istek de tutku da varsa,
0: Hem hal.
1: yani hiçbiriniz tabii Shakespeare, Hamlet falan oynayacak durumumuz yok ama
0: Evet.
1: yani televizyon, dizi oyunculuğu güzel baktın mı çıkıyor.
0: Yani hayır demeyiz öyle projelerimiz olursa.
1: İnşallah buluşuruz bir projede.
0: İnşallah, inşallah.
1: Sevgili seyirciler, bir akademisyen, bir doçent genç yaşta pırıl pırıl ülkemizin türkülerine, müziğine, kültürüne emek veriyor. Hem pratikte hem teorikte çok önemli katkıları var Erhan Uslu hocamızın. Ben bugün kendisini konuk ettim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok
1: Erhan,
0: teşekkür
1: zaman ayırıp
0: ederim.
1: geldin.
0: Çok keyifli muhabbet oldu. Sanki evdeymişçesine bir çayı koymuş da böyle içiyormuşçasına bir muhabbet oldu. Hem izleyicilerimize hem de sevgili

0: Yavuz abime sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Son türküyü Erhan Uslu'yla sevgili hocamızın Dolandım Geldim Emir Dağ türküsüyle kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam, sevgiler gönderiyoruz. Kalın sağlıcakla.
2: Dolandım.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla Çarşamba TRT Müzik'te.

Gerçekten geçti mi kalbinde bıraktığım izlerim, konuşuruz

Gerçekten geçti mi kalbinde bıraktığım izlerim? Konuşuruz, anlaşırız.

Kıymetli misafirler, TRT Müzik ekranlarına, müzik yolcularına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimsesiz bir otel odasında başlayan, gündüzleri ekmeğini kazanmak için ağır işlerde çalışan

0: Geceleri ise zihnindeki o durmak bilmeyen melodilerle hayata tutunan bir azim hikayesini paylaşacağız sizlerle.
1: Ve Türk müziğinin gerçekten çok kıymetli hem bestecisi hem yorumcusu hem söz yazarı Selami Şahin'in eserlerini müzik yolcularına getirdik sizler için. Eminim çok sevdiğiniz, ah edeceğiniz, bazen şöyle uzaklara gideceğiniz birçok eseri var. Sizler de bizler de aynı düşüncedeyiz diye düşünüyorum. Ve şimdi diyorum ki müzik yolcuları başladıysa Selami Şahin'in o ölümsüz eserlerine buyurun hep birlikte merhaba diyelim. Ve şimdi sevgili Ahmet diyecek ki sen mevsimler gibisin, unutulursun sevgilim.

0: İyi ki varsınız. Ve aslında bu güzel eserin minicik bir hemen hikayesini söyleyelim. Sen mevsimler gibisin. Aslında bir taraftan da Selami Şahin'i bu piyasada, müzik piyasasında tanınmasına önderlik eden eserlerden bir tanesi ve ilk bestesi.
1: Evet.
0: 1975 yılında çıkardığı bu güzel eser ayrıca altın plak ödülü de almış. Çok önemli bir eser ve eminim yine ekran başı da bizimle birlikte söylemiştir
1: Kesinlikle.
0: diye
1: Yani
0: düşünüyorum.
1: ben heyecanla bekliyorum. Bir de tabii ki bir bestekarın derinliğini de çok güzel yansıtan bir.
0: Evet.
1: Türk müziği formunda hem
0: Evet.
1: usulleri hem de mahur makamının o inceliklerini de taşıyan aslında hani bir pop müzik sanatkarı gibi, bestecisi gibi alımsansa da aslında o köklerine duyan bağlılığında ilk eseriyle vücuda getirmiş olduğunu da burada gösteriyor.
0: Kıymetli izleyicilerimize hep söylediğimiz gibi aslında bütün müziklerimizin, popun, işte fantezi eserlerin hep dibinde aslında o Türk müziği yatıyor. Türk sanat müziği yatıyor efendim. O nameler yatıyor, o makamlar yatıyor. Ve biraz sonra da zaten Selami Şahin'in de Türk müziğiyle yolculuğu nasıl başlamış onu anlatacağız. Ama ondan önce gelin yine hep birlikte söyleyelim sıradaki şarkıyı. Diyeceğiz ki alışmak sevmekten daha zor geliyor. Buyurun arkadaşlar.

0: Alışmak mı daha zor, sevmek mi daha derin? Gerçekten müzikle, notalarla bize bunu anlatan harika bir usta, harika bir yorumcu, harika bir bestekar ve müzisyenler için de o kadar derin bir hazine ki.
1: Tabii
0: hem
1: ki.
0: Düzenleme yapmaya hem icra etmeye o kadar imkan veren işte o çok yönlülüğünde bir gerçek bir göstergesi. İyi ki böyle değerlere sahibiz, iyi ki
1: evet.
0: böyle kıymetlerimiz var, iyi ki böyle sanatkarlarımız var da biz de işte müziğin zevkine doyasıya varıyoruz.
1: Çok şanslıyız gerçekten. Her zaman söylediğimiz gibi bu topraklarda yetişen sanatçıların bu kadar derinliği ve dünyaya hatta açılması bizleri o kadar mutlu ediyor ki. Ve bizler de nefesimiz yettiğince sizlere bunları, bu güzel eserleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şimdi aslında Zeki Müren'le bağı çok özel.
0: Aa, değil mi?
1: Çünkü Selami Şahin'in en kıymetlisi oğlu ve oğlunun adını veren kıymetli sanat güneşimiz Zeki Müren. Ve Zeki Müren'in sesinden çok sevdiğimiz o güzel eser gelecek şimdi. Diyeceğiz ki, gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım.

0: Ağzına sağlık sevgili
1: çok
0: Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık. Hem büyük ustayı hem de sanat güneşimizi de bu vesileyle anmış olduk.
1: Evet.
0: Ustamızın 50. yıl konserinde bir an vardı ki tam bu şarkıya girdiği anda hologramla o ghost perdeden Zeki Müren'in hologramı geldi ve
1: ah, ne güzel.
0: O harbi açık hava gerçekten yıkılmıştı. Müthiş bir andı. Keşke
1: çok
0: bu teknoloji gerçek olsa değil mi, bu değerlerimizi sadece plaklardan, kasetlerden değil de ta yanı başımızda olmuş olsa. Biz de bir nevi aslında ekranları başında sizlerin evlerine konuk oluyoruz. Bir hologram sayarsanız bizi de evlerinizdeki bu keyfe ortak oluyoruz. Şimdi
1: evet,
0: herkesin bir dostu
1: eser
0: vardı değil mi? Çok güzel bir eser.
1: Evet ve özellikle de bu güzel eserler, bazı eserlerinin özelliği var efendim. Mesela işte Gitme Sana Muhtacım Zeki Müren'le özdeşleşti ve şimdi de çok sevdiği bir dostu var efendim, Tanju Okan, Selami evet. Şahin'in ve onunla otururken sen benim eskimeyen dostumsun diyor ve bu şarkı ortaya çıkıyor ve ona ithaf ediyor şarkıyı. Dilerseniz şimdi sevgili Ahmet'in ve sevgili arkadaşlarımın o güzel eşlikleriyle bizler de sizlere kulak verelim ve dinleyelim.
0: Bence herkesin bir eskimeyen dostu vardır diye düşünüyorum.
1: Mutlaka.
0: Lütfen bu şarkıyı ona söyleyelim. Hatta Mevlana'nın harika bunu anlatan da bir özdeşleşen bir sözü var. Onu da paylaşmak istiyorum. Noksan arayan dosttan da olur diyor.
1: Evet.
0: O sizin bir gülüşünüzden, bir gülümsemenizden, tatlı bir miminizden sizi anlayan, konuşmasanız bile o telepatiyle anlaştığınız eski dostlarınıza gelsin bu şarkı. Müzik yolcularında mikrofon sizin. Buyurun, eski dostlara gelsin.

0: Ne güzel de yazmış değil mi? Ne zaman gelirsen gel başıma tac olursun. Sen benim eski değil,
1: eskimeyen dostumsun.
0: Dostluklar hiçbir zaman eskimez. Hep kalpte ilk günkü tazeliğiyle kalır. Ve şimdi de diyeceğiz ki uzadı geceler sabah olmuyor. Sensiz şu dünyama güneş doğmuyor.
1: Biraz sensiz hareketlenelim olmuyor. Mi ekran başında
0: Hadi
1: da?
0: Hadi o zaman ufak ufak bırdanma zamanı bence.
1: Tam zamanı şu an.
0: Haydi buyurun.

0: Şahanesiniz.
1: Ellerinize sağlık sevgili dostlar. Sevgili Mineciğim, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, ustalarımızın gönlüne sağlık. Çok keyifli bir yolculuk.
0: Evet. Ve şimdi Ahmet öyle güzel bir eser çalacak ki, yine hepsi çok güzel biliyorum ama hepsinin de ayrı bir rengi var. Ben öyle diyorum şarkılara.
1: Yani bir ara pazarlık ettiğimizi hatırlıyorum programımızın yapımcılarıyla. Süremiz için dedik ki ne olur bunu da çıkartmayalım. Hatta bir tane daha ekleyelim. Hakikaten belki 4 bölüm üst üste çeksek yine de her biri birbirinden güzel eserleri sizlerden sunmaktan alıkoyamayız. Hepsi evladı gibi. Selami abi bunları nasıl birbirinden ayırıyor onu da hiç bilemiyorum. Sıradaki eser ekran başında yine o güzel sesleriyle, eşlikleriyle bizlere harika tınılar sunacaklar. Kemer olup takacağımla başlayan "Benim bütün derdim sensin, canım sevgilimle" devam eden, çok naif, çok kibar ama sevgiliye de belki de en güzel anlatılan sözlerden bir tanesi.
0: Biraz önce dostlara söylemiştik. Şimdi de sevgiliye. Sevgililerimize söyleyelim efendim. Çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız. Hadi buyurun tüm sevdiklerimize canım sevgilim gelsin.

Evet, yine şöyle uzaklara daldık ama ben diyorum ki o uzaklardan hiç bu taraflara dönmeyelim çünkü şahane bir şarkı var sırada. Hemen istiyorum ki bu güzel melodilerin üstüne yine güzel bir şarkı eşlik etsin. Efendim hep birlikte söyleyelim lütfen. Sen sevdalı, ben belalı.

0: Ah, şarkının içinde kaybolduk gerçekten.
1: Selam Şahin sadece bir bestekar değil. Bu toprakların aşkını, hasretini, vefasını notalara döken bir ruh mimarı. Ve bugün burada sadece onun şarkılarını söylemedik. Sizlerle birlikte onun zorluklara karşı olan mücadelesini, eğilmeyen inancını sanatla kurduğu o engin bağı deneyimledik. Sen de bunu çok güzel ifade ettin sevgili Mine.
0: Çok
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık,
0: ediyorum.
1: gönlüne sağlık.
0: Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve gerçekten aslında çok küçük bir not daha size iletmek isterim. Hayatını dinlediğimde biliyor musunuz hayatına ilk dokunan insanlardan bir tanesi Avni Anıl, Yusuf Nalkesen ve İrfan Özbakır. Aslında o müziğin, o Türk müziği namelerinin de nereden geldiği o kadar belli oluyor
1: Çok
0: ki değil
1: belli.
0: mi? Ve şimdi çok sevdiğimiz bir eseri daha geliyor. Hafif yine kıpırdanmalı bir eser geliyor. Diyeceğiz ki ya seninle ya sensiz.
1: Ama bunu tabii ki siz söyleyeceksiniz. Umarım mikrofonlar hazırdır. Bilmiyorum çataldan, kaşıktan belki mikrofonlar yapılır. Ama önemli olan gönüllerinizden namelerin coşması. Ya seninle ya sensiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet. Çok güzeldi. Tekrar tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Ve sevgili müzik yolcuları, bu haftalıkta müzik yolcuları programının sonuna geldik.
1: Sizlerle olmak öyle keyifli ki, birlikte müziği paylaşmak, bu yolculuğun duraklarında kalbi müzik için çarpan bireylerle, birbirinden değerli kıymetli dostlarımızla birlikte ellerinize, gönüllerinize konuk olmak öylesine kıymetli, öylesine değerli ki, yine aynı günde, aynı saatte bizlerle bu yolculuğu paylaşmak için biz sizleri burada bekliyor olacağız.
0: Ve şimdi de diyeceğiz ki, hep birlikte yine söyleyerek veda ediyoruz. Dinle diyeceğiz. Haydi buyurun.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani.
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: Evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Evet, değerli izleyenler, kıymetli gönüldaşlar, yine bir Türkülerle Turan programında birlikteyiz. Türk dünyasını bütün Turan elleri türkü türkü gezdiğimiz, uzak yakın akrabaların gönül dünyalarına girdiğimiz ve gireceğimiz biz bir programla karşınızdayız. Bugün Türk dünyasının çok özel yerlerinden birinde olacağız. Balkanlardayız. Çünkü Türk dünyası dendiğinde doğal olarak aslında hepimizin aklına Orta Asya gelir. Doğru, ata yurtlarımız, Orhun'un sularından içerek kandığımız o günlerin hayalleriyle hep büyüdük. Ama Balkanlarda bizim hem ata yurtlarımız hem bugün Türk dünyasının önemli bir türkü barındıran yerlerinden bir tanesi. Konuğum da oranın türküleri, Bulgaristan, Makedonya, Batı Trakya, Kosova, Romanya, bütün bölgelerin türkülerini en güzel şekliyle okuyan, sadece okumakla kalmayan, derleyen, notaya alan ve yetmediği zaman da kendisi oturup beste yapan, söz yazan benim çok sevgili ustam, üstadım, değerli Rüstem Avcı. Ustam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Türk dünyasının türkülerini söylüyoruz. Balkanlar Türk dünyasının en önemli yerlerinden biri. Bizim için hala aynı lehçeyle, Türkiye Türkçesiyle rahatça konuşabildiğimiz. Oranın türkülerini repertuarlarımızda biraz önce olduğu gibi hiçbir sözlüğe bakmadan kolayca anlayabildiğimiz bir coğrafyanın müziğini yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ayrıca da biz Rüstem Usta'yla Bursa'dan da hemşeriyiz. Birlikte geldik. Orada da görüşürüz.

0: sohbetlerimiz olur. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Çok şükür. Sizi görünce daha iyi oldum.
0: Biz de sizleri görünce daha iyi olduk. Değerli konuklar, şimdi çok uzatmadan ben de bir türkü söylemek istiyorum Balkanlardan. 2 yıl önce bir alan araştırması için Makedonya'ya gitmiştik. Kuzey Makedonya'da biliyorsunuz yörüklerimiz yaşar. Kendilerine yörük diyen, Karamanlı yörüğü olarak kendilerini tanımlayan Türkmenlerin yaşadığı, çok daha öncesinde ise Kumanların, Kıpçakların yerleştiği bir bölgedir ki bugün daha çok biz Türkmen ağırlığıyla oraları tanıyoruz. Derlediğimiz bir iki türküden örnekler vereceğiz. Şu anda okuyacağım türkü Valandova ilinden Avni abiden, kendisini biz öyle tanıdık, aldığımız, derlediğimiz bir türküyü seslendireceğim. Bu bir ağıt. Çok da iç yakıcı bir konuya sahip. Türkü kendisini zaten biraz anlatıyor. Ben öncesinde şerh ederek de vaktinizi almayayım. Umarım güzel bir şekilde söyleyebiliriz.

0: Evet değerli konuklar, bir türküyü daha geride bıraktık. Rumeli'deyiz, Balkanlardayız. TRT Müzik ekranlarında Türkülerle Turan programında Balkan türkülerinin en güzel yorumcularından, kaynaklarından Sayın Rüstem Avcı ile birlikteyiz. Rüstem Hocam, oralarda çok derleme yaptınız.
1: Evet, bütün Balkanları tek dille gezen kişilerden biriyim. Hiç yabancı dile ihtiyacım olmadı. Bütün Balkanları Türkçemle gezdim, anlaştım, yeni türküler derledim. Şu anda 600'e yakın türkü notaladım. Tabi bu ara besteler de yapmaya başladım. Artık herhalde daha da yapacağım. Allah ömür verirse.
0: İnşallah.
1: Onu 1000'e tamamlamayı düşünüyorum.
0: Tabii sizin bestelerinizi ben sizinle paylaştıktan sonra
1: Evet.
0: gördük. Hepsi aslında türkü gibi. Türküleri yakan insanlar da aslında hem yöre
1: Tabii ki.
0: insanları, yaşayan insanlar. Bir de bazı türküler, siz de onları çok fark etmişsinizdir. Empati üzerine yazılır.
1: Evet.
0: Örneğin biraz önce seslendirdiğim ağıtta belki bu olayı yaşayan kişi bunu yazmamıştır ama bu hikayeyi duyan ya da bunu gören, yaşayan bir ozan, bir müzik kabiliyeti olan, söz kabiliyeti olan biri de bu türküyü kazandırmıştır. Siz bunları yaşasanız da, tanık olsanız da bunları türkü tadında üretecek kadar derinliğe sahipsiniz
1: Tabii ki
0: benim ve dinleyenlerinizin
1: türküler
0: gözünde.
1: altın gibi, maden gibi, elmas gibi dilden dile, kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa gezdikçe her kişi bir çentik atıyor ve güzel bir eser oluyor. Yani türküler ilk çıktığı gibi değil.
0: Hiçbir zaman değil, halk
1: Tabii.
0: bağlamındaki pek çok
1: Halk onu en güzel şekle getiriyor ve o zaman türkü oluyor zaten.
0: tabii ben bunu şöyle yorumluyorum değerli izleyenler. Bir kar topunu alırsınız, birbirinize atarsınız. Her eline alan onu biraz ovalar, her eline alan biraz daha ovalar. Küçülür ama en son mükemmel halini alır. Adeta bir bilardo topu gibi olur. Çoğunda türkülerimiz o kadar yalın, o kadar güzelse pek çok beğeni süzgecinden geçmesinden de kaynaklanıyor. Balkan türkülerinin özelliği ise Rüstem abinin dediği gibi bizim Anadolu Türkçesiyle neredeyse birebir bir Türkçeyle yapılıyor. Müzikal olarak da bizim Rumeli, Batı Anadolu grubu türkülerimize de çok benzer. O yüzden çalgılarımızla bunları çalabiliriz, söyleyebiliriz. Anlam dünyamıza da hitap eder. Bir de bizi anlamak için de türkülere başvurmak lazım. Rahmetli Şemsi Yastıman'ın bir sözü vardı. Türkü anlamak için türkü dinlemek gerekir. Ona karşılık olarak da sanki yine başka bir ozan Neşet Ertaş. Bunca erler evliyalar türkü sever, türkü söyler. Görür gözle enbiyalar türkü sever, türkü söyler, türküm diyen demiştir. Rahmetli ozanımız Aşık Veysel de türküz, türkü çağırırız demiştir. Demek ki bizi tanımak isteyenler öncelikle türkülerimizi dinlemeli. Çocuklarımıza, gençlerimize kendimizi, kültürümüzü, özümüzü tanıtmak istiyorsak ki bu önce yaşayarak olur. Bunu da ifade edeyim. Göstererek olur. Yine türkülerden yararlanabiliriz. Hatta şu anda masamda bir kitap var. Sayın Rüstem Avcı'nın Horozumu Kaçırdılar adlı Keloğlan masalı bir performansı var. Bir masal anlatımıyla birlikte kendisi de çocuklara türküleri söylüyor. Onların anlayabileceği, mesajlar alabileceği hem müzikal hem sözel olarak çok güzel bir projeye de imza atıyor şu anda. Kendisine
1: Evet.
0: de ayrıca teşekkür ediyor. Bununla ilgili kısaca
1: Ayşegül
0: söylemek
1: Dede
0: istediğiniz.
1: Arıcı masal anlatıcı. Çok muhteşem kitapları var, çocuk kitapları. Ben emekli olduktan sonra araştırdım. Türkülerimizi genelde 40 yaş üzeri dinliyor. 5 yaşındaki çocuklara türkülerimizi sevdirmezsek türkü söyleyen ve türkü dinleyen çok azalacak. Ona istinaden böyle bir çalışma başlattım. Keloğlan masalını 5 yaşındaki ve 12 yaş üzeri çocuklara uyarladım. 7 tane Anadolu türküsüyle onu destekledim. Ve bunu proje halinde bütün Türkiye'ye yaydım. Çok yere gittik. 1000 tane çocuk salonda toplanıyor. Biz sahneye çıkıyoruz.

0: Saz elimde, sazım da kırmızı püsküllü. Sazın adı kırmızı püsküllü oldu. Ve çok güzel etkileşim yaparak o çocuklar türkülere o kadar güzel uyum sağlıyor ki
1: Evet.
0: ben hayran kalıyorum.
1: Evet hocam. Şimdi bir sizden bir türkü daha dinleyelim. Bu kadar türkü demişken
0: Evet.
1: hazır sıcak sıcak bize ne söyleyeceksiniz?
0: Şimdi Makedonca halk türküsünü dinledim. Sanki bizim türkülerimiz. Sonra bir bilim adamına sordum. Evet dedi, Makedonlar bizim türkümüze Makedonca söz uydurmuş. Ben de sözü tekrar yazdım. Çünkü Makedonca'dan çevirdiğim zaman çok dertli.
1: Evet.
0: Bizim halkımıza o kadar dertli türkü gitmez. Ben işi kara sevdaya bağladım.
1: O da az dert oldu.
0: Az dertli oldu, evet. Keşke bütün dertlerimiz kara sevdayla kalsa.
1: Peki.

Evet değerli konuklar, Balkanlardayız. Türkülerle Turan programında TRT müzik ekranlarında ve İzmir stüdyosundayız. Bir türküyü daha geride bıraktık. Bahsettim başında, 2 yıl önce Makedonya'ya gitmiştik ve oradan bir türkü derleme projesi içerisinde birkaç güzel, hiç duymadığımız eserler derledik. Bunlardan bir tanesi de Pirlepe'nin Kanatlar Köyü'nden bir Bektaşi nefesiydi. Biliyorsunuz bütün Balkanları da Türk yurdu yapanlar aslında Yesi'den kopup gelen Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'ya ve Balkanlara gönderdiği Alperenlerle birlikte bütün Balkanları adeta bir gönül yurduna çeviren, sonrasında da orayı Türkleştiren Alperenlerden bir tanesinin Dikmen Baba'nın köyünden bir nefes derledik. Şimdi de müsaadenizle onu seslendireceğiz.

0: Evet, değerli TRT Müzik izleyenleri, bir Türkülerle Turan programında sonuna yaklaşıyoruz. Bugün konumuz Balkanlardı, Balkan Türkleriydi. Balkan Türklerinin ve türkülerin güçlü sesi Rüstem Avcı Ustam konuğumdu. Kendisine bize eşlik ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ve bize son olarak bir Tuna türküsü söyleyecek.
1: Evet, Osman Paşa.
0: Osman Paşa. Bu tabi bildiğimiz Tuna Nehri türküsünden biraz farklı. Biz de çalarken farkı gördük, heyecanlandık. Yeni bir türkü, onun bir varyantı olarak burada icra edeceğiz. Umarız dinleyenlerimiz de beğenir. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum ustam.
1: Ben teşekkür ederim. Yeni programlara inşallah.
0: İnşallah. Sağ olunuz.

Sesler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Deryası canlı yayınla çarşamba TRT Müzik'te.

0: Müzik Yolcuları canlı yayınla Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Sevgili dostlar merhaba. Kumluca için içimden geldi böyle bir türkü yaktım. Anladığınız üzere Antalya'nın Kumluca ilçesindeyiz.

0: Boş gelmiş, sefalar getirmiş. Sümer Ezgi Kumluca'mıza, Toroslara, Yörükler Diyarı, Sebze Diyarı Kumluca'mıza, evimize hoş gelmiş.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Hoş geldiniz.
1: Aman Allah'ım.
2: Sefalar getirdiniz. Oh,
1: çok mutluyum. Sağ olun. Harika bir ev. Buyurun.
0: Hoş geldiniz.
3: Muhtarımız Serkan Ersoy, Yüksel ve İbrahim Bilgeoğlu bu haftaki konuklarımız.
4: Sevgili muhtarım, nasılsın?
5: Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
4: Ben de iyiyim. Şimdi biz dağ taş dolaşıyoruz. Bu Anadolu'dan geldik de evet. Bu müzikleri çekerken bir şey dikkatimi çekiyor.
5: Evet hocam.
4: Bu sazı çalan söyleyenler ya muhtar çıkıyor, ya öğretmen çıkıyor,
5: evet.
4: Ya da çoban çıkıyor.
5: Evet hocam, şöyle bizim bu yörelerde saz müzik kültürü çok fazla.
4: Evet.
5: Mesela bizler hep böyle davar arkalarına geçip güttük heveceğimiz zamanla. Ama tabii malcılık bollarda yavaş yavaş bitti. Seracılık evet. Meşhur oldu.
4: Sera, evet
5: evet hocam. Biz de babadan kalma, babacım çalardı. İşte ben yanında ufak bakardım, merak ederdik. Hmm. Öğrendik. Böyle dostlara, yani kendi şeyimizi eğlendirmek için biz gönlümüzü böyle çalıyoruz işte.
4: Önemli olan o zaten, evet, yani evet. Bu iş nedir? Gönlünü eğlendirmek, gönlünün duygularını yansıtıyorsun.
5: Evet.

0: Afyon tarafında da bu çok seviliyor. Burdur da sevilir, Ege de sevilir.
1: Evet hocam.
0: Derler ki Menderes'te boğulmuş ümit.
1: Tabii gibi. Yaşanmış bir hikayeden alınma.
0: Evet.
1: Yaşanmış bir hikayeden
0: bu alınma. Aslında şeye gittiğin zaman, doğuya gittiğin zaman mesela arpa çaydır. Şeyde Orta Anadolu'da Kızılırmak'tır. Fırat'tır.
1: Evet, evet, evet.
0: Hep kader aynı.
1: Aynı.
0: Yani doğayla mücadelede böyle yenik düşen insanların arkasından yakılmış
1: ağıtlar
0: bunlar.
1: Evet, evet hocam, doğru.
0: Muhtarım, seni biraz dağlara götüreyim ben şöyle.
1: Evet
0: diye.
1: Hocam.
0: Yaylalara gidelim.
1: Tabii, gidelim.

0: Bunlar ne hatırladı sana?
1: Bunlar nenem vardı benim. Bu gırtlakta aynı sesi çıkarırdı böyle. Böyle. Böyle yani aynı notalar sanki Cura onu hatırlattı bana şimdi.
2: Onlar saz çalamadığı için öyle.
1: Tabii.
2: Akko oyunum yüz olsa.
1: Aynen.
2: Akko oyunum yüz olsa diye böyle
1: gırtlaklandım.
2: Güttüğüm yerler düz olsa. Güttüğüm yerler düz olsa. Dağlarda bir de böyle akşam oldu. Aslında güvenilirdi diyorlardı o eski kadınlar dağlarda biz davar güderken.
1: Tabii.
2: Ama gene de karanlık olunca korkmaya başlardık diyorlar. İşte bak burada ben varım. O da oradan o cevap veriyor.
1: Yani korkacak bir şey yok. Ha. Birbirimizi duyuyor evet, demek istiyorlar evet. Tabii.
2: Bir de bu evet. Hani sanki şey davar çanları gibi.
1: Tabii böyle yani sallanıyor ya çan böyle ses çıkarır.
2: Şöyle mi?
1: Aha! Gerçekten aynı.
2: Bu ne şimdi?
1: Şimdi bu çan.
2: Ne çanı bu?
1: Bu davar çanı. Bu biraz dekeye takılır. Büyük mü biraz daha?
2: Ha. Şimdi onu anlat bakalım. Ha. Bir de böyle yani hayvanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre şeyler takılır.
1: Şimdi hayvanın en kurnazına takılır bu.
2: Nasıl?
1: En kurnazına.
2: Nasıl kurnaz?
1: Şöyle. Mesela bu nerede ziyan var, nerede ekim var, nerede bostan var oraya giren, girene takarlar bunu ki
2: hareketli.
1: Onu takip ediyorlar çoban. Bunun gözü bunda olur.
2: Ha.
1: Hani bir zarar vermesin diye onun iki tarafında devamlı deke çangı.
2: Onlar büyük. Çok hareketli oluyor demek
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii tabii çok böyle cin gibidir.
2: Şeyin başı koç ya.
1: Lider o olmuş.
2: Lider o. Onun daha farklı galiba ha.
1: Onun çanı biraz daha büyük. La öyle daha derin gelir.
2: Baba ya yakışan bir ses yani.
1: Aynen öyle. Onun sesi daha başkadır yani.
2: Bir de siz böyle hayvanları şey yapıyorsunuz, yönlendiriyorsunuz. Islıklarla bir seslerle
1: tabii,
2: falan böyle.
1: Tabii şimdi.
2: Mesela şimdi hayvan gitti.
1: Ters yöne gidiyor.
2: Ters yöne gitti şimdi. Keçiler o tarafa gitti. Evet. Şimdi bunu buraya nasıl çevireceğiz?
1: Ay şşt, şşt, ıslık. Önüne bir daş zaten anlar. Hemen döner.
2: Orada tehlike var.
1: Ha, tehlike var.
2: Döndü buraya.
1: Bu tarafa.
2: Peki şimdi artık gitme vakti geldi. Çağırıyorsun şimdi. Hayvanlar orada uzakta.
1: Yani akşam biz oldu. Ağla gelecek
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Ağla gelecek. İşte ay şşt, hop. Bu anlar ama tabii sen hiç elleme döner ağlına girer.
2: Şimdi şu ne demek? Şunu bir mealini anlat bana. Bu ne şimdi?
1: Demek geri dön. Yani
2: artık kime diyorsunuz bunu?
1: Bu liderler vardır. Onları bilir o. Bir tanesi evet. Yöneldi mi hepsi arkasına düşer gider.
2: Ay sağ ol ya. Evet. Peki ait diyorsun ha?
1: Ait demek biraz sert anlamına gelir.
2: Sert.
1: Sert yani onu çekişmiş oluyoruz ona. Yani laf söylüyoruz ona.
2: Tekmi
1: yani,
2: diyoruz ona.
1: Tekmi,
2: şey yani.
1: Yani yanlış yapma.
2: İtiraz edemez.
1: Mümkün değil.
2: Mümkün değil.
1: Arada bir meler de bir şey anlatıyordur bize ama bilmiyoruz abi ne anlat.
2: Peki o zaman.
1: Çanı öttürelim.
2: Çanı öttürelim. Uzun ömürler olsun. Sağlıklı mutlu yaşayın burada.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii çok sağ olun. Canallara da olsun.

0: Hocam, eşiniz size nasıl cilveli okuyor böyle?
1: Ama bu türküyü ben onun için yazdım.
0: Allah aşkına öyle mi?
1: Öyle tabii.
2: Harika. Kumlucan olmanı avantajı.
1: Hem Kumlucamıza evet. bir armağan olsun istedim. Evet. Hem de Akkız'a bir türkü yazmış.
0: Evet.
1: Bu sizin bir taşla iki kuş oldu. Evet benim çalışmam. Evet hocam.
0: Ya sesiniz de çok güzel. Nasıl duyarak okuyorsunuz siz de?
2: Çok sağ olun. Valla elimden geldiğince ya, türküleri seviyorum. Ama biraz ondan galiba.
0: Ama belli yani. Severek okudunuz o kadar belli ki. Sizin de gönlünüze sağlık. Çok güzel
2: çok
0: bir beste olun.
2: Çok teşekkürler hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yeni bir şey olmuş. Teki havası olmuş. Değil mi?
1: Teki havası... oluşturmaya çalıştım. Evet. Umarım beğenilir.
0: Çok beğendim ben de çok. Yani çeşitli türkülerden böyle kokular da hissediyorum. Tam bu bölgeye ait bir şey olmuş.
1: Evet,
0: hava
1: evet.
0: olmuş. Siz belediyede koro şefisiniz değil mi?
1: Evet şu anda belediye Türk Halk Müziği koro şefiyim.
0: Evet. Ama aynı zamanda da öğretmensiniz.
1: Öğretmen, emekli öğretmenim.
0: Ne öğretmeniydiniz?
1: Fen bilgisi öğretmeniyim. Ha,
0: evet.
1: Fizik, müzik devam ediyor işte.
0: Şimdi fizik bitti, müzik mi başladı?
1: Nazlı'da da korolar yönettim.
0: Evet. Efendim, gönül verdiniz demek
1: evet, tabii ki. Koro yönetmek değil de amacımız zaten.
0: Evet.
1: Kültürümüzü yaşatmak hocam.
0: Kendinizi iyi hissediyorsunuz değil mi bu türküleri çalıp söylerken?
1: Şimdi en güzel bir bence tedavi şekli, en güzel bir şey yani moral.
0: Peki evet. Korolara niye geliyor insanlar, ne hissediyorlar?
1: Valla hemen işte asgari müşterekte yani bizim buluşma çizgimiz müzik deyip geliyorlar. Ve çok güzel bir aile oluyoruz.
0: Sosyal ortam.
1: Evet.
0: Değil mi? O müthiş bir şey.
1: Evet.
2: Motivasyon oluyor.
0: Evet. İnsanları. Yani insanların böyle birbirinden kopmaya başladığı, daha bireysel yaşamaya başladığı dönemde siz daha sosyal bir yaşama aynı zamanda devam ettiriyorsunuz.
2: Evet. Şöyle düşünüyorum, ben kendi adıma çok zengin bir aile olduğumuzu düşünüyorum.
0: Aman ne güzel. Beni de alın bu aileye.
2: Ay çok mutlu. Ne demek istediniz o?
0: Ritim çalarım size.
2: Çok sağ olun.
0: Ritimciler var mı?
1: Siz gelin de sizin,
2: valla, ritim,
1: siz şöyle bir durun orada.
2: Hocam.
0: Öyle mi?
1: Yeter hocam. Sadece.
0: Hayır.
1: Ne demek?
0: Ritimciniz varsa nereden çıktı lan bu gari falan demesin yani. Bir de son yıllarda Kumluca felaket bölgesi
1: evet.
0: oldu.
1: Evet.
2: Maalesef.
0: Ortumdur, seldir, doludur değil mi?
2: Sel çok kötü vurdu
1: evet,
2: hocam.
1: Evet, evet.
0: Ya,
1: elimiz saza varmadı.
0: Onlar geliyorlar yani.
1: Geliyorlar ama hocam bu şeylerde elimiz saza varmadı.
2: Pandemi.
1: Özellikle işte hem pandemi, evet. bu sel olayı
2: evet.
1: falan.
2: Evet,
1: ara verdik biraz.
0: Ama bu kederi ve üzüntüyü aşmanın bir yolu da böyle birlikte
1: evet.
0: olmak değil mi?
1: Tabii ki.
0: Müzik çok
1: tabii.
0: önemli bunun için.
1: Tabii yani o müzik tam bir terapi.
0: Evet.
1: Müzikten öte bir terapi göremiyorum. Birlikte nefes alıp vermeleri var ya arkadaşlara. O insanları birbirine bağlıyor zaten. O kadar güzel bir birliktelik oluyor ki.
0: Hocam,
1: bir aile oluyorsunuz.
0: Şöyle üçümüz birlikte bir nefes alalım hadi bir türkü söyleyelim de.

0: veresiye satmayın. Sonra alamazsınız.
1: Alamıyoruz.
0: Bir de tok satıcılar var biliyorsunuz. Onları veresiye satmıyor.
2: Bu türküyü yakan veresiye satmış da.
1: Çok canı yanmış.
2: Onun için
0: canım ya.
2: Şey kalmamış. Evet. Gerçekten öyle. Türküyü yakanlar hep veresiye satıyorlar. Evet. Kendilerine bir şey kalmıyor. Evet.
0: Kötü bir şey değil mi bu?
2: Kötü bir şey tabii.
0: İşte geliyoruz.
2: Yani üreten, burada da öyle.
0: Geliyoruz telif hakkına.
2: Evet.
0: Ya işte bu türkü yakıcıları, kaynak kişiler, derlemeciler, bunların bir telif hakkı olması lazım. Türkiye'de hala çözülemedi bu konu.
2: Maalesef.
0: Ya herkes kullanıyor nasıl ortak evet. mal diye kullanıyor. Peki şimdi ormandan böğürtlenleri falan topluyorlar. Böyle bir tabağın içine koyuyorlar, onları yıkıyorlar, süslü jelatin koyuyorlar. Bedava mı satıyorlar bunları? Hayır, evet, bir emek var orada, evet, değil mi? Evet. Allah'ın ormanı.
2: Yani.
0: Şimdi bunlar diyor ki, anonim Türkiye herkesin malı.
1: Ne olacak ki?
0: Öyle değil
1: diye,
0: o iş işte.
1: Öyle, işte yani. Öyle düşünülüyor.
0: Yani onun bir emeği var, toprak altından tarihi eser evet. çıkarır gibi türküler çıkıyor. Evet, onu evet. çıkaranlar, yaşatanlar, söyleyenlerin, evet. daha doğrusu yaşatanların, kaynakların ve Tabii. derleyicilerin bir hakkı olması gerekir.
2: Kanada'da bir şey var biliyorsunuz. Bir Türk oradan dönerken ormandan diyor bir dal koparayım da özel Kanada kavağından hani evet. onu da götürüp gideyim memlekete. Alıyor bir dal. Gidiyor bir çay içiyor şeyde. Apron'da artık yani. Polis geliyor. Hemen bir kağıt uzatıyor. Bu ne? Ceza. Niye? Ormanımızdan dal kopardınız. Yeah. İşte o kaynak orada korunuyor. Her yerde korunmalı. Kültürde. Biz ormanlarımız da böyle korunmalı.
0: Bizim ormanlarımız da korunmalı. Aynı şekilde kültürde korunmalı.
1: Tabii ki.
0: Yani kanalizasyon işte tamir edilir, evet. yol tamir edilir yani. Ama kültürü kültür tamir etmemiz mümkün değil. Nesli evet. kaybediyoruz yani o zaman.
2: Konfüçyüs'ün şeyi. İnsanları türkülerinden bilirim.
0: Evet, Konfüçyüs. Benim lise ödevimdi.
1: Nerelere geldik değil mi?
2: Evet.
0: Hocam harikasınız. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Yani hocalık çok değerli bir kere. Buna çok saygı duyuyorum. Çünkü yaşatıyor, önder oluyorsunuz. Yaşam koçu diyorlar ya bugün şey tabiriyle. Siz de harikasınız.
1: Ay çok sağ olun. Çok teşekkür
0: Mutluğunuz
1: ederim.
0: Mutluluğunuz daim olsun.
1: Çok
0: böyle
1: sağ olun.
0: Böyle fıkır fıkır olun.
2: Sağ olun.
0: Kumluca'ya, Kumluca'mıza hep böyle güzel duygular yaşatın.
2: İyi ki bir arada olduk. Sizi yakından tanıdık. Hani zaten hani
1: ekran yüzümüz.
2: Sempatinizi şeyden alıyoruz ama böyle yakinen
1: görmek daha bir farklı.
2: Evet.
0: Sağ
2: bir
0: olun,
2: arada olmak çok daha güzel. Çok sağ olun.
0: Çok
2: sağ olun.
0: Eksik olmayın.
2: Sevgili hocam, Kumluca'ya geldiniz ama ben türküler adına türkülerin babası Aşık Veysel'in biliyorsunuz bu sene UNESCO Aşık Veysel yılı ilan etti.
0: Evet.
2: Ölümünün 50. yılı. Onun sözlerinden bir müzik çalışması yapmıştım. Size onu sunayım. Olur mu?
0: Öyle mi? Peki, mutlu oluruz.
2: Teşekkür.

0: Boşluyuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Sağ olun.
3: Evet dostlarım, Kumluca'dan ayrılıyoruz. Aşık Veysel'e gönlümüzce sevgi, saygı, minnet. Program formatının biraz dışında oldu son bölüm ama Veysel Baba için değerdi. İbrahim hocamız çok güzel bir beste yapmış çünkü. Dostlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik ekranlarındasınız, Türkiye'nin müzik kanalındasınız. Birbirinden güzel eser.

0: Hoş
1: Nasılsınız?
0: geldin. Yani ben sorayım, nasıl geçti? Urfa'dan Malatya'ya geçti. Malatya'dan buraya teşrif etti.
1: Evet.
0: Evet.
1: Hem Urfa'dan hem Malatya'dan size selam getirdim. Çok
0: Evet.
1: güzel görünüyorsunuz bu arada. Sizler de çok güzel görünüyorsunuz. İyi
0: Evet.
1: ki geldiniz. Hoş
0: Sağ
1: geldiniz.
0: olun,
1: Ufak
0: var
1: bir
0: olun.
1: rahatsızlığım var inşallah. Kusurumuz affola şimdiden.
2: Her şey
1: Teşekkür
2: harika
1: ederim.
2: bizim
1: Sağ olun.
2: adımıza hakikaten seni burada ağırlamak,
1: Çok
2: misafir
1: teşekkür
2: etmek, o
1: ediyorum.
2: güzel sesini dinlemek çok keyifli.
1: Benim
2: Hoş
1: için de öyle.
2: geldin,
1: Sizlerle
2: sefalar
1: olmak.
2: getirdin
1: Sağ olun,
2: tekrar.
1: sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
2: Birlikte söyleyelim istiyorum bu eseri, olur mu? Aldırma gönül, aldırma, aldırma.
0: Evet.
2: Bilmeyen yoktur eminim. Hep birlikte söyleyelim, haydi bakalım.

0: Canına teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili buyurun. Yaşar şimdi bize çalıp söyleyecek değil mi?
2: Evet, güzel bir deyiş okuyacağım. Ya Hızır Sema.
1: Harika. Hadi bakalım seni dinliyoruz. Alkışlarınız Yaşar Buğdaycı için efendim.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.
0: Yüreğin dert görmesin.
2: Oğlum eline sağlık. Var olasın.
0: Çok güzel bir eser geliyor efendim. Nurcan Selçuk için alkışlarınız lütfen.

0: Selahattin.
1: Ağzına
2: sağlık. Sağlık abim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim.
1: Lütfen nasıl buldunuz?
0: Eser.
1: Eller yukarıda at o zaman çabuk. Baş tacısınız. Şimdi değerli konuklar, tabii dünya kadar vokalistimi yapan arkadaşlarımız var. İftar ettiğimiz kardeşlerimiz var. Arkasını unutmayan kardeşlerimiz var. Ve her zaman böyle bir katkım olmuştur nacizane. Şimdi değerli bir hemşerim, o da Malatya, İzzet abinin dediği gibi ben Malatya'yım, o da Vanlı hemşerim. Evet, Efe.
2: Ateş geliyor efendim.
1: Çok güzel bir akşamdı lütfen.
2: Sevgili Efe'cim, çok emek verdin hakikaten. İki sezondur birlikte çalışıyoruz Efe'yle. Hay bakalım, sahne senin.

0: Yaşar Buğdaycı.
1: Kim kardeş?
0: Efendim hepinizi evet. Böyle evet.
1: Hemen
0: ayağa
1: alayım.
0: Alalım. Artık programımızın sonuna geldik.
1: Ve yapımda, yönetimde emeği geçen tüm kardeşlerime güzel bir alkışlarınızı rica ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Hakikaten.
1: Ve Türkü Deryası'na hoş geldiniz. Bir dahaki haftaya inşallah tekrar bekliyoruz. Allah nasip ederse. Bekliyoruz değil mi efendim sizleri? Evet.

0: Bekliyoruz. Hakikaten evet. Çok büyük emek var. Biz burada ekran yüzü olarak programımızı temsil ediyoruz Sürgü Deryası'nı, ancak arkamızda çok güçlü, çok profesyonel bir ekip var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz ve kuvvetli alkışlarınızı rica ediyoruz. Yapımcımıza, yönetmenimize, kameramanlarımıza, makyözümüze, efendim teknik ekibimizin tümüne, sesçilerimize, hepsine sonsuz teşekkürler.
1: Ve benim derlediğim çok güzel, vaktimiz kalmadı. Benim derlediğimiz biliyorsunuz çok güzel, hepinizin çok sevdiği. Yani sabahtan beri Malatya hiç okumadık ya. Malatya bu Malatya bulunmaz eşini okuyoruz.
0: Bir dakika, evet. Okumadan önce tekrar efendim.
2: Çok
0: ayaklarınıza sağlık. Sağ
2: çok mutlu oldum. Tamam.
0: Sevgili Nurcan, sevgili Yaşar. İyi ki geldiniz.
3: Çok teşekkürler.
2: Burada olmak çok güzel.
1: Evet. Her iki kardeşimize bir alkışlar mıyız? Çok teşekkürler.
0: Harikasınız.
1: Sağ olsunlar. Olsunlar.
0: Malatya, Malatya diyoruz. Evet, Selahattin Alpay'ın derlemesiyle veda ediyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
8: Seni koydu.
7: Hasan, uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Efendim merhabalar, merhabalar. Bugün de güzel bir eserle başladık yine. Mahzuni Şerif, Aşık Mahzuni'nin bir eseriyle başladık. Mahzuni Şerif tabii ki ülkemizin ve Türk dünyasının yetiştirdiği en önemli ozanlardan birisidir. Buradan nereye gideceğiz?
1: Senin diyarlarına gideceğiz. Hasret kokan, gurbet kokan Türkmeneli diyarlarına gideceğiz. Oradan da izleyicilerimizin gönlüne köprüler kuracağız türkülerimizle. Bizden ayrılmayın efendim.
0: Köprümüz başlıyor efendim.

gözlerin durnasıl geçeyim. Ey sevdiğim bir su ver da içeyim. 7 sene sevdim vaz mı geçeyim.

0: Sesine nefesine sağlık sevgili Gökhan Aptekin. Çok eski bir düeti biz de gençler olarak gün yüzüne çıkartmış olduk birlikte.
1: Teşekkür ederim.
0: Umarım seyircilerimiz de bizim kadar keyif almıştır efendim.
2: Şimdi ben yine Karadeniz diyeceğim. Ama Karadeniz'in biraz uzağına gideceğim. Batısına, hatta kuzeyine gideceğim. Kırım'a bir selam söyleyeceğiz burada. Ey güzel Kırım demek istiyorum.

0: Evet, şimdi piyano başına geçiyoruz. Sen geçiyorsun. Hangi eseri seslendireceksin seyircilerimize?
1: Şimdi Gün Gelir adlı bir eser okuyacağım. Sevgili Erkan Ketenci'ye ait çok da değerli eserler yapıyor Karadeniz Müziği adına. Keyifle söylemeye çalışacağım.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Köprü programının kıymetli izleyenleri, diyardan diyara dillendirdiğimiz türkülerle köprüler kurmaya çalıştık sizin gönüllerinize. Bizleri gönül hanelerinize davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Haftaya köprünün gününde ve saatinde tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, müzikle kalın efendim.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Polat Akarçay bugün bizimle. Benim kardeşim, dostum, arkadaşım.
1: Çok teşekkür
0: Niye?
1: ederim.
0: Çünkü aynı okuldan mezunuz.
1: Evet.
0: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet
1: Devlet
0: Konservatuvarı
1: Konservatuarı.
0: Çalgı bölümünden. Ben mezun olduğumda sen
1: Biz
0: başlamıştın.
1: başladık hocam ortaokul bölümünden. 96 yılında ortaokul kısmından konservatuvarımızın açmış olduğu yetenek sınavlarıyla öğrenim görmeye hak kazandık. Ondan sonra müzik yolculuğumuz yaklaşık 30 yıla aşkındır devam etmekte. Bugün sizlerin kıymetli davetiyle kıymetli izleyicilerin huzurlarındayız.
0: Çok
1: Güzel.
0: sağ ol, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bir eserle başladık. Beni. Çok özel fotoğraflar eşliğinde. Sen de sazınla bize eşlik ettin. Şimdi senden ne dinleyeceğiz? Sıra sende.
1: Ben de yazımı kışa çevirdim. Bak
0: O.
1: gözümde yaş anıyla diyelim bakalım neler çıkacak ortaya
0: Çok
1: enstrümanımızdan.
0: güzel olacağına eminim. Sen bir solist olarak bu eseri seslendireceksin. Bizler de sana eşlik etmeye çalışacağız. Peki,
1: Büyük keyifle.
0: dinliyoruz.

0: Eline, yüreğine, nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Polat,
1: ederim
0: harikaydı.
1: hocam. Çok sağ olun.
0: Sen şimdi geleneksellikten geliyorsun. Niye
1: Evet.
0: konservatuvarda işte halk müziği dersleri ve Anadolu

0: müziğini çok iyi eğitimini aldın. Çok değerli, birbirinden değerli hocalardan.
1: Evet.
0: Kendine has bir tarzın oluştu, tarzın var. Doğru. Hayranların da seni böyle seviyor.
1: Evet, çok doğru hocam.
0: Nasıl ifade edersin kendini?
1: Şöyle ki, çok kıymetli büyüklerim, enstrümanda icralarını örnek aldığım kıymetli hocalarımın bana her zaman tavsiyeleri olmuştu.

0: Ağabeyim, Eyüp Amiş ağabeyim bu anlamda çok yolumuza ışık oldular. Keza yine Dilsiz Kaval'da yola ilk çıktığım Haydarhaneverdi Verdi Hocam
1: Aa, hepsine
0: ve
1: buradan
0: selam olsun.
1: saygılarımı,
0: Sinan
1: selamlarımı
0: Çelik Hocam
1: yolluyorum.
0: ellerinden öperim her iki hocalarının da. Çok büyük bana yolumuza ışık oldular. Kendilerine sağlık, uzun ömür, afiyet diliyorum. O Eyüp abinin bana çok kıymetli bir sözü oldu. Ondan bu yana ney, klarnet, kaval enstrümanlarının icra şekillerinden kendime münhasır bir tarz geliştirdim ve bugün ortaya bu çıktı.
1: Harika.
0: Böyle bir dinleyen portföy oluştu.
1: Nefesine sağlık.
0: Teşekkür
1: Sohbetimize
0: ederim.
1: devam edeceğiz ama
0: Evet.
1: bir türküyle devam edelim.
0: Evet.
1: Sen bu sefer ben çalıp okuyayım ama sen de bize
0: Memnuniyetle.
1: eşlik et arkadaşlarımızla
0: Memnuniyetle hocam.
1: beraber. Peki, dinliyoruz.

0: Çok keyifli oldu Polat.
1: Ben teşekkür ederim
0: Nefesine
1: hocam.
0: sağlık. Arkadaşlar ellerinize
1: Kıymetli
0: sağlık.
1: eşliklerimize,
0: Çok
1: üstadlarımıza.
0: değerli müzisyenlerle beraber çalışıyoruz. Hepsi
1: Fevkalade.
0: arkadaşların senin
1: Hepsi
0: de.
1: evet. Benim
0: Piyanoda
1: arkadaşlarım.
0: Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü,
1: Çok
0: kontrbasta
1: kıymetliler.
0: Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu
1: Benim kıymetli kardeşim.
0: ve ritimde Barış Cem
1: Süper.
0: Songur bizimle beraber.
1: Evet.
0: Keyifli oldu.
1: Çok keyifliydi hocam. Ellerine, emeklerine sağlık tekrardan üstadlarımın.
0: Şimdi bu eserde bize Kavalın'la eşlik ettin.
1: Evet.
0: Yani okulda eğitim aldın ve Anadolu müziğini bize tam hissettirdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Çok
0: Şimdi
1: keyifliydi.
0: seninle devam edelim. Bize ne seslendireceksin?
1: Hocam.
0: Hatta ben sesini duymak istiyorum. Aslında sen çok güzel de şarkı türkü de okuyorsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Yani bu yanımızda da geç de olsa biraz farkına vardık. Ve enstrüman icramıza değer verenlerin haricinde bu yanımız da beğenildi,
0: Evet.
1: sevildi. Naçizane elimize
0: Dinleyelim. Ne
1: geldiğince
0: seslendireceksin?
1: seslenme gayret ediyoruz. Benim kurbanlarım çok evvel
0: Oh.
1: oldu. Davulcuların efsane eserlerinden büyük
0: Tamam.
1: üstad. Bakalım ne çıkacak.
0: Ozanımıza saygıyla, hürmetle ben de sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Teşekkür ederim
0: Peki,
1: hocam.
0: dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık. Nefesine sağlık Polat.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
0: Sen tabii sazınla usta olduğun için okuma yorumun da ona benzemiş. O tarzı ve çalıştığın birçok insan var. Albüm kayıtlarına çok gidiyorsun.
1: Evet.
0: Konserlerin oluyor. Tabii
1: Hı-hı.
0: evde de müzik.
1: Tabii.
0: Eşin de sanatçı,
1: Eşim
0: devlet
1: de.
0: sanatçısı
1: Doğru.
0: Neşe Demir.
1: Sevgili Neşe
0: Ona da buradan
1: Demir.
0: sevgilerimizi yollayalım.
1: Selam olsun.
0: Sen beni okuyunca ben de etkilendim.
1: Teşekkür ederim
0: Başka
1: hocam.
0: yerlere gittim.
1: Hı-hı.
0: Bir Ahmet Kaya şarkısı çalalım beraber, söyleyelim mi?
1: Büyük bir keyifle hocam.
0: Peki, bir
1: Bir
0: Ahmet
1: üstünde
0: Kaya
1: durma şansı
0: şarkısı
1: olsun.
0: çalıyoruz.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok
1: Aha.
0: keyifliydi. Ruhunuza, gönlünüze sağlık.
1: Sağ ol Polatcığım.
0: Bizi o güzel yıllara, benim için çok kıymetli bir andı. Ağzınıza sağlık. Böyle güzel eserleri sizin yanımızdan dinlemek büyük bir keyif.
1: Ben de kendime yakıştırdığım hani şarkıları ya da türküleri okuyorum. Aslında senin gibi biz de sazımızla hep ön plandaydık ama baksın ben de okuyor biliyorum, okuyorum.
0: Fevkalade hocam.
1: Birçok
0: Hep okuyun
1: albümler yaptı,
0: lütfen.
1: single'lar yaptık. Ama sen tabii Neşe'de olduğu için evde onunla kendi o da
0: Evet.
1: halk müziği kültüründen geliyor.
0: Doğru hocam. Hatta sağ olsun beni okuyuculuk anlamında, yani solistlik anlamında sevgili eşim çok cesaretlendirdi. Gerek vokal koçluğundan, gerek şan tekniklerine kadar. Sağ
1: Harika.
0: olsun, ben de bu anlamdaki şey çok kıymetli.
1: Benim için de öyle.
0: Keyifliyorum.
1: Benim eşim de konservatuvarda şan eğitmeni Seda Düzyol. Seda da bana hani yön veriyor okumam konusunda. Şanslıyız.
0: Evet hocam.
1: Polatçım, programımızın sonuna geldik.
0: Hocam ne çabuk, nasıl geçti anlayamadık vallahi. Çok keyifliydi.
1: Valla seninle olmak beni mutlu etti.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Çocukluk yıllarından beri tanıdığım, özellikle de seni Özgür Kelleci ile tanıdım.
0: Evet,
1: Benim
0: benim
1: özel
0: çok kıymetli
1: öğrencim
0: arkadaşım.
1: Özgür. O tanıştırdı seni
0: Evet,
1: bana ve
0: evet hocam.
1: o da zamandan beri bugünlere kadar geldik.
0: Çok, çok güzel, çok
1: Ağırladığım
0: kıymetli.
1: için, burada olduğun için çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim hocam kıymetli davetiniz için. Burada sizlerle aynı güzel ezgilerde, kıymetli müzikseverlerle buluşmak benim için çok çok özeldi. Kıymetli üstadlarıma da kıymetli eşlikler için teşekkür ediyorum kendilerine.
1: Biz de
0: Evet,
1: sana
0: çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: ediyoruz. O zaman hareketli bir eserle
0: Evet.
1: yine enstrümantal çalalım. Sen bizim solistimiz ol. Bir Neşet Ertaş
0: Teşekkür ederim hocam.
1: türküsüyle programımızı noktalayalım.
0: Evet.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: Bu salı BİM'de Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
1: Bu salı BİM'de Queen Bamboo tuvalet kağıdı 279 lira. Queen Bamboo kağıt havlu 189 lira.

Harikasınız. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve çok değerli orkestra üyelerimiz. Efendim, elveda dedik ama bizler sizlere kocaman bir merhaba demek istiyoruz. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok sevgililerimiz, TRT Müzik dostları. Efendim, yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan şeref duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık değerli şefimle. Seslendirmeye çalışacağız. Ama her hafta bir hoş sedada çok özel bir konuk sanatçıyı buluşturuyoruz biliyorsunuz. Bugün de TRT'nin kıymetli solistlerinden bülbül sesli sanatçısı deyince aklınıza kim gelir? Dünyalar güzeli. Kendisi güzel, sesi güzel. Gerçekten bir bülbülü davet etmek istiyorum ben. Efendim, bir hoş sedaya Umut Akyürek geliyor.

0: Harika, muhteşem sevgili Umut'cum.
1: Canım Sedam.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Çok mutlu ettin bizi gelişinle. Çok teşekkür ediyorum.
1: İnan o mutluluk dostum. Bana ait. Benim güzel dostum.
0: Sen
1: zarif
0: gerçek
1: dostum.
0: Bir bülbülsün.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika.
1: Sen de öylesin. Sahneye bir insan bu kadar yakışabilir.
0: Ah, senden her duymak benim için çok kıymetli.
1: Sen sahne için yaratıyorsun.
0: Ah, çok teşekkür ediyorum ama.
1: Ama efendim, samimi duygular.
0: Efendim bu ne güzellik. Çok güzelsin. Çok zarifsin.
1: Seni zerafet ederim.
0: Gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Bakmalara doyulmayan bir güzellik. Ses de öyle. Efendim bu güzel sesi bulmuşken hemen benim senden dinlemeyi çok sevdiğim bir eser var.
1: Seve seve.
0: Okuyalım mı?
1: Okuyalım. Bu şarkının da küçük bir anekdot.
0: Lütfen.
1: Çok uzatmayacağım. Yaklaşık 20 sene olmuş, 19 sene olmuş biliyor musun? Galiba neydi? Başka Söz Söylemem albümünde okudum. Canlı kaydetmiştik. İsmet Nedim'in rahmetlinin evinde bir gün böyle eski plakları dinliyoruz. Sohbet de var ama kulağım hep bir yandan plaklarda, şarkıyı duyar duymaz vuruldum.
0: Bu dedin değil mi?
1: Bu dedim. Yani yıllar sonra da ortaya çıkmasına vesile olduğum için kendimle bir parça gurur duyuyorum.
0: Ben kesinlikle duymalısın. Umut Akyürek sizlerle.
1: Ederim.

0: Teşekkür ediyorum. Sevgili şefim teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ne güzel.
1: Kulaklar, gözler, gönüller bayram etti.
0: Ah canım benim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu böyle düşünmüş olman.
1: Harikasın.
0: Sevgili Umut'cum, biz senden bugün bolca
1: Bolca
0: şarkı
1: şarkı
0: dinlemek
1: okuyalım.
0: istiyoruz. Çok güzel bir şarkı var
1: Evet.
0: sevgili dostumuz TRT İstanbul Radyosu
1: Anonsunu yap lütfen sen.
0: violonsel sanatçısı sevgili Dilek Yüzler.
1: Yüzler, Doktor Dilek Yüzler
0: Ah bir de
1: artık değil
0: evet
1: mi?
0: ünvanı da var. Kutluyoruz kendisini de bizim kadim
1: Evet.
0: dostumuz beraber. Çok da
1: Canımız
0: güzel besteleri var. Selam olsun kendisine. Sen bu eseri çok yakın
1: Çok
0: zamanda
1: evet.
0: çıkardın.
1: En son çalışmam. Valla iddia ediyorum son yılların en güzel bestesi.
0: Çok, çok
1: Belki
0: özel.
1: bilmeyenler, ilk defa duyacak olanlar vardır. Umuyorum onlar da çok beğenecekler. Sevgili Dilek Yüzler'in gönlüne sağlık. Sözler de Doktor Hüseyin Balkancı'nın.
0: Çok eserini seslendiriyoruz Hüseyin Bey'e de. Ona da
1: Evet.
0: sevgiler, selamlar olsun. Biz de senin o bülbül
1: Gönülleri
0: sesinden
1: var olsun.
0: keyifle
1: Çok
0: dinleyelim efendim.
1: teşekkür ediyorum. Haydi bakalım.

0: Evet, ben de bir tane söyleyebilir miyim müsaadenizle?
1: Hiç ben konuşmuyorum, dinlemek istiyorum.
0: Bülbülümüz, çok canımın teşekkür ediyorum. Taht kurmuşsun kalbime diyelim Allah mi? Hadi buyurun.

0: Harikasın. Evet.
1: Çok teşekkür
0: Güzel sesine sağlık Umut'cum. Muhteşem.
2: Hemen devam edelim diyorum.
0: Edelim mi?
1: Edelim.
0: Rahmetli anıyoruz. Devam edelim. Büyük ustaları. Evet, ben bir Selami Şahin. Çok güzel Selami Şahin'de son dönemlerde.
2: Çok. Ve inanılmaz. Sen çok güzel okursun onun eserlerini. Her zaman öyledir. Bunu samimi duygumla
0: Canım,
2: söylüyorum.
0: Canım çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bulamazsın.

0: Harikasınız. Değerli orkestramız, kıymetli şefimiz, var olun. Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Ne güzel bunlar, ne güzel enerjili şarkılar.
1: Vallahi
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: Hiç Türk eskimeyen müziği, şarkılar.
0: Türk müziği şarkılarımız da çok özel ama bunlar
1: bunların da yeri ayrı.
0: Evet, evet, evet.
1: Zaten kalıcı eserler.
0: Umut'cum, yani canım, seninle sohbet de çok keyifli ama o güzel sesini
1: çok
0: biraz daha dinleyicilerimize dinletmek istiyoruz, değil mi efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir takdimte yer yapacağım ben.
0: Lütfen.
1: Bir de Rast okuyalım.
0: Ah, ne
1: değil
0: güzel
1: mi? Bir de
0: olur.
1: Rast okuyalım. Her makamdan
0: ne güzel
1: okuduk
0: olur.
1: Neredeyse. Bir Sabret Gönül diyelim. Sadi Hosses'in o muhteşem eseri. Zamanımız kalırsa da okuruz. Hadi bakalım.
0: Çok güzel olur.

0: Harikasın Umut'cum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, gerçekten ne güzel bir hoş sedanda bir bülbül şakıdı efendim. Gerçekten bir
1: çok
0: bülbül.
1: Çok teşekkür ederim canım Sedaç.
0: Muhteşemsin.
1: Sen de öylesin.
0: Kutluyorum, kutluyorum.
1: Söyletme beni. Herkes görüyor zaten. Her hafta heyecanla bekliyorlar o güzel sesini.
0: Nasıl da kırmızılar İnemi. Yakışmış sana.
1: Canımın iç.
0: Harikasın Umut'cum. Sesinle, çok duruşunla, sanatınla. Gerçekten hayran olmamak.
1: Melek arkadaşım.
0: İmkansız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedanın sonuna geldik bugün üzülerek. Ama biz haftaya yine TRT Müzik ekranlarından sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Ben değerli konuğum, sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum. Güzel sesiyle,
1: ben
0: zerafetiyle.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Sedacığım. Programımıza... Çok güzel ağırladın.
0: Ah,
1: çok
0: canım naziksin. Benim. Harika. Böyle düşünüyorsan ne mutlu bizlere. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani.
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: Evet.
1: bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük medeniyet
0: Tabii,
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

16-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelen makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Müzik Yolcuları canlı yayınla Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Bu salı binde bonfilet dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.

Çok teşekkürler kıymetli yol arkadaşlarım. Sağ olasınız, var olasınız. Züleyha'yla sınırsız ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizi her nereden izliyorsanız selamlar, sevgiler, hürmetler olsun bizlerden efendim. Daima dedik ki pasaportumuz gönül, rehberimiz müzik, rotamız sanat dedik efendim. Bu minvalde yolculuğumuz devam ediyor. Bu hafta değerli bir büyüğüm geliyor. Çok uzaklardan, gurbet diyarlardan geliyor ama aslında orada yaşadığı için oradan bizlerle buluşuyor. Daha öncesinde Türkiye'deydi ama sonrasında efendim yolculuk onu başka diyarlara götürdü ama Türkiye'yi, memleketini sık sık ziyaret ediyor ve her geldiğinde de efendim biz eğer mümkünse ve fırsat var ise, uygunsa vakti, biz programımıza konuk almak istiyoruz kendisini.

Şimdi ikinci kez davet ettik. Bizleri kırmadı. O yoğun temposun arasında tabii ki geleceğim sevgili kardeşim dedi. Sağ olsun, var olsun. Ben Yıldız efendim şöyle Karadeniz'in hırçın fırtınasına bırakmak istiyorum. Ama aynı zamanda da deli dolu fırtınası. Yıldız sevgili Sinan Yılmaz'ın buyursunlar.

0: yarım.
1: Helal.
2: Oh. Olacak. Evet, aslında devamı var.

0: başında olan kıymetli dostlar, ekranını yeni açmış olan izleyicilerimiz varsa bu ne şımarıklık? Bu akşam burada bunlar ne yapıyor derseniz efendim, sevgili Sinan Yılmaz abim ile birlikte ben Deniz Züleyha, Zeli Kız Deli Kız olarak efendim huzurlarınızdayız. Hoş geldin, sefalar getirdin bir kez daha. Bir seni bir Latif Doğan'ı bu stüdyoda tutamıyorum ve mendilsiz yapamıyorum.
1: Çok teşekkür ederim öncelikle.
0: Nasılsın?
1: İyi, Allah'a şükürler olsun. Son programdan bu yana hiçbir değişiklik yok. Yine aynı enerji,
0: nasıl
1: aynı adrenalin devam.
0: Nasıl bir tempodasın sen abi böyle?
1: Ya işimizi galiba çok aşırı abartıyoruz, seviyoruz bayağı.
0: Abartmıyoruz, işimizi seviyoruz abi.
1: Bayağı bir seviyoruz. Böyle bir sevgi, böyle bir aşk. İşimize olan bağlılık, insanların eğlencesi, onları eğlendirmek bizlere gerçekten huzur ve rahatlık verdiğine inanıyorum. Yani güzel bir programın ardından eve gittiğim zaman, kafamı yastığa koyduğum zaman o program, işte düğün olabilir, konser olabilir, onların bize helal olsun demesi huzurlu bir uyku.
0: İşte tam olarak bu Sinan evet. Abi. Uzun yollardan duydum ki geliyorsun. Normalde takviminde yoktu biliyorum. Sağ olsun canım Ceylan dedi ki geliyoruz dedi, bir programımız var dedi. Dedim ki vallahi beni kırmayın. Sevgili Ceylan Kartalsun'a sağ
1: Allah
0: olsun,
1: razı olsun.
0: Bizim canımız kardeşimiz.
1: Ne demek,
0: seni hemen böyle
1: tacı.
0: Programını takvimine organize etti. Bir
1: çok
0: baktık ki buradasın.
1: Allah'a
0: ayağına
1: şükür.
0: Sağlık. Nasıl ne gidiyor hayat, her şey yolunda abi?
1: Şükür Allah'a her şey yolunda. Gurbetçilerimiz, sizlere biliyorsunuz Almanya'dayım. Biliyorum. Gurbetçilerimizin selamları var, hürmetleri var. Onlara da bizler gönderelim tabii ki.
0: Hürmet.
1: Yaz geliyor, yaklaşık. Onlarda da bir tatil heyecanı var. Şu an bir an evvel Kapıkule'ye gelmek, işte sınır kapılarına gelmek, vatan topraklarına gelmek. O tatili şu an iple çekiyorlar böyle. O yüzden Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin hepsine.
0: Amin, amin.
1: Sizi de bekliyoruz Avrupa'ya tabii.
0: Abi inşallah, valla ben de istiyorum. Bu yaz biraz gezmek de istiyorum. Birkaç
1: i̇nşallah.
0: Aydır oturuyorum ama çok arzu ediyorum gelmeyi.
1: İnşallah.
0: Seni şöyle soluklandıracağım ama soluklandırmadan önce bir senden feriyim dinlemek istiyorum.
1: Aa tabii ki.
0: Sonra seni soluklandırayım olur mu
1: seve,
0: abi?
1: Seve seve.
0: Seni gelmişken yakalamışken az muhabbet çok... Türkü şarkı olsun
1: türkü
0: istiyorum.
1: Olsun tabii, ne demek.
0: Buyursunlar efendim, Sinan Yılmaz'dan geliyor. Feriyim.

0: Bravo diyorum.
1: Çok teşekkürler gerçekten. Abi. Programımızda biz sık sık Volkan konağı evet. Rahmet.
0: Allah rahmet eylesin. Bir Maçkalı olarak aynı derenin balıyız kendisiyle zaten. Volkan abiyle güzel diyaloglarımız vardı. Çok üzüldük. Yıkıldık bir yandan ama takdir Allah.
1: Tüm kayıplar, tüm yitirdiklerimiz evet. için erken ölüm, erken kayıplar diyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki ölüm var. Bu yüzden de kırmayalım, incitmeyelim, sevelim, sevilelim, kucaklaşalım.
0: Gerçekten de öyle.
1: Hayat çok kısa.
0: Çok büyük eserler bıraktı. Güzel bir endüstri bıraktı diye düşünüyorum Volkan abinin de Kazım Koyuncu da Allah rahmet etsin hepsine. Güzel bir sektör bıraktılar, güzel bir endüstri bıraktılar Türkiye'ye. Genel anlamda yurt dışında da çok dinlenen, sevilen sanatçılardı. Bir sürü sanatçıya yol oldular. Yoldaş oldular. Gerçekten Allah mekanlarını cennet etsin. Bizler de böyle şarkılarıyla onları anıyoruz.
1: Amin. Şöyle seni şimdi küçük bir soluklandıracağım. Ben bir Ordu'nun ışıkları bir de Lazali diyeceğim. Tekrar Yıldız'la seninle buluşacağız.
0: O zaman sahnesi.
1: Buyursunlar efendim. Bir Ordu'nun ışıkları diyeceğiz hemen ardından. Oy oy Lazali. Dertler umu yazı Ali. Buyursunlar.

0: Gerçekten yürekten alkışlıyorum. Vallahi şunu söylemek istiyorum. Yani böyle o bizim türküleri okurken o şiveyi de aynı Trabzonlu gibi, Giresunlu gibi, Ordulu gibi, Samsunlu gibi söylemeniz gerçekten beni gururlandırıyor gerçekten.
1: Var olasın Tebrik Sinan ediyorum. Abicim. Çalışıyorum hakikaten ustaları dinlerken, eserleri yorumlayan kardeşlerimizi dinlerken çalışıyorum. Her ne kadar Lazeli'yi Sibel Can yorumlamış olsa da ben Volkan Arslan'dan dinlemeyi şiveyle tercih ettim.
0: Yani her şey TRT'ye uygun bir şekilde.
1: Her şey. Ama çok daha güzel, daha orijinal ve özgün evet. haliyle okumuş. Bu yüzden seviyorum. Yani Birol Topaloğlu'nu daha çok böyle dinlemeye gayret evet, ediyorum evet. bulabiliyorsam eserleri. Ama tüm dostlar keyif

0: keyifle güzel okuyorlar. Ben de onlardan alıyorum, feyiz alıyorum ve dinleyerek çaba sarf ediyorum.
1: Yürekten kutluyorum.
0: Şimdi iki eser dinleyeceğiz. Seni evet. Yıldız'la bırakıyorum abi. Tekrar buluşmak üzere.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Buyursunlar Yıldız, sevgili Sinan Yılmaz'ın.
1: Sağ olasın.

0: Şimdi fark ettim ki ben de hiç slow eser koymamışım bu programa bugün. Niye bilmiyorum. Sebep? Şimdi
1: ben geldim diye mi yoksa? Zaten ben
0: ne okuyacağım diye akışa bakarken bir de baktım ki benim de hep hareketliymiş.
1: Yani baktım şarkılar hareketli gidiyor dedim ve herhalde damara yavaş yavaş böyle dokunmaya başlar dedim ama.
0: Ya. Ben de efendim aynı tondan devam ediyorum. Abi seni soluklandırıyorum. Buyursunlar efendim, kalenin bedenleri. Yar yar yar yandım.

0: Nasıl?
1: Çok güzeldi. Vallahi helal olsun.
0: Çalışıyoruz yani, abi ama kendimizce gerçekten bir değiştirebiliyoruz bazen biz burada yayındayken. O orijinaline sadık kalıyoruz ama yine de kendi yorumumuz oluyor bu.
1: Tabii ki olması gerekiyor. Yani hep orijinali kendi duygularınızla daha da güzel olabiliyor. Tabii ki bu güzel bir şey.
0: Seni şöyle yıldızla bırakacağım. Tabii ardından ki geliyorum. Seninle son blokta artık vedalaşacağız ama iki eser dinleyeceğiz senden.
1: Tabii ki.
0: Sonrasında buluşacağız. Buyursunlar tamam efendim, Sinan Yılmaz.
1: Buyurun.

0: Yok böyle bir şey. Helal olsun.
1: Sen de biliyorsun, yok senin gibi bir şey.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Hiç mi tevazu olma Sinan abi? Hakikaten sen bu işi layığıyla, hakkıyla, alnının akı ve teriyle gördüğümüz gibi yapıyorsun.
0: Allah razı
1: olsun. Bu yüzden de fırtına gibisin. Karadeniz'in fırtınasısın. İyi ki varsın.
0: Allah razı olsun. Yani yapabiliyorsak, insanlarımızı eğlendirebiliyorsak, o duygularla onları güzel pekiştirebiliyorsak ne mutlu bize.
1: Programda biz sohbetleri hep kısa tutup şarkıları türkülere daha fazla tuttuğumuz için ki yayın saatimize bakınca eğlence zamanı diyoruz tam. Dolayısıyla tam hakkını verdiğimiz yayınlardan biri oldu. Sona doğru geldik. İki eser ard arda yorumlayacağız. Veda edeceğiz beraber.
0: Tabii
1: arzu edersen seni şöyle hemen bir peçetelerini alıp geleyim mi ben abi?
0: Ben alırım, hiç zahmet etme.
1: Sen su içmek isteyecek. Bu arada ben de vedamı da yapmış olurum. Tabii.
0: Ne demek, ne demek.
1: Efendim tabii sevgili Sinan Yılmaz abim. Bu akşam yine gurbet ellerden buraya gelmişken sağ olsun bizleri şereflendirdi. Daim var olsun sesi, avazı, ayaklarına sağlık. Biz yine değerli bir misafirimizle önümüzdeki hafta huzurlarınızda olacağız. O vakte denk kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Sinan abicim seni şöyle alıyorum.
0: Tabii ki. Nasıl arzu ediyorsan.
1: Bir nani nani diyeceğiz ve oy dereler Rize horonu diyeceğiz. Veda edeceğiz.
0: Ben de eşlik edeyim sana.
1: Tabii. Çok seviniriz.
0: Ne demek?
1: Buyursunlar efendim.

0: sevgili günlük. Bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel. Ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Kıymetli misafirler, TRT Müzik ekranlarına, müzik yolcularına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimsesiz bir otel odasında başlayan, gündüzleri ekmeğini kazanmak için ağır işlerde çalışan, geceleri ise zihnindeki o durmak bilmeyen melodilerle hayata tutunan bir azim hikayesini paylaşacağız sizlerle.
1: Ve Türk müziğinin gerçekten çok kıymetli hem bestecisi hem yorumcusu hem söz yazarı Selami Şahin'in eserlerini müzik yolcularına getirdik sizler için. Eminim çok sevdiğiniz, ah edeceğiniz, bazen şöyle uzaklara gideceğiniz birçok eseri var. Sizler de bizler de aynı düşüncedeyiz diye düşünüyorum. Ve şimdi diyorum ki müzik yolcuları başladıysa Selami Şahin'in o ölümsüz eserlerine buyurun hep birlikte merhaba diyelim. Ve şimdi sevgili Ahmet diyecek ki sen mevsimler gibisin, unutulursun sevgilim.

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Ve aslında bu güzel eserin minicik bir hemen hikayesini söyleyelim. Sen mevsimler gibisin. Aslında bir taraftan da Selami Şahin'i bu piyasada, müzik piyasasında tanınmasına önderlik eden eserlerden bir tanesi ve ilk bestesi.
1: Evet.
0: 1975 yılında çıkardığı bu güzel eser ayrıca altın plak ödülü de almış. Çok önemli bir eser ve eminim yine ekran başı da bizimle birlikte söylemiştir
1: kesinlikle
0: diye düşünüyorum.
1: Ben heyecanla bekliyorum. Bir de tabii ki bir bestekarın derinliğini de çok güzel yansıtan
0: evet.
1: bir Türk müziği formunda.
0: Evet.
1: Hem usulleri hem de mahur makamının o inceliklerini de taşıyan aslında hani bir pop müzik sanatkarı gibi, bestecisi gibi alımsansa da aslında o köklerine duyan bağlılığında ilk eseriyle vücuda getirmiş olduğunu da burada gösteriyor.
0: Kıymetli izleyicilerimize hep söylediğimiz gibi aslında bütün müziklerimizin, popun, işte fantezi eserlerin hep dibinde aslında o Türk müziği yatıyor. Türk sanat müziği yatıyor efendim. O nameler yatıyor, o makamlar yatıyor. Ve biraz sonra da zaten Selami Şahin'in de Türk müziğiyle yolculuğu nasıl başlamış onu anlatacağız. Ama ondan önce gelin yine hep birlikte söyleyelim sıradaki şarkıyı. Diyeceğiz ki alışmak sevmekten daha zor geliyor. Buyurun arkadaşlar.

0: Alışmak mı daha zor, sevmek mi daha derin? Gerçekten müzikle, notalarla bize bunu anlatan harika bir usta, harika bir yorumcu, harika bir bestekar ve müzisyenler için de o kadar derin bir hazine ki.
1: Tabii
0: hem
1: ki.
0: Düzenleme yapmaya hem icra etmeye o kadar imkan veren işte o çok yönlülüğünde bir gerçek bir göstergesi. İyi ki böyle değerlere sahibiz, iyi ki böyle kıymetlerimiz var, iyi ki böyle sanatkarlarımız var da biz de işte müziğin zevkine doyasıya varıyoruz.
1: Çok şanslıyız gerçekten. Her zaman söylediğimiz gibi bu topraklarda yetişen sanatçıların bu kadar derinliği ve dünyaya hatta açılması bizleri o kadar mutlu ediyor ki. Ve bizler de nefesimiz yettiğince sizlere bunları, bu güzel eserleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şimdi aslında Zeki Müren'le bağı çok özel.
0: Aa, değil mi?
1: Çünkü Selami Şahin'in en kıymetlisi oğlu ve oğlunun adını veren kıymetli sanat güneşimiz Zeki Müren. Ve Zeki Müren'in sesinden çok sevdiğimiz o güzel eser gelecek şimdi. Diyeceğiz ki, gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık. Hem büyük ustayı hem de sanat güneşimizi de bu vesileyle anmış olduk. Evet. Ustamızın 50. yıl konserinde bir an vardı ki tam bu şarkıya girdiği anda hologramla o ghost perdeden Zeki Müren'in hologramı geldi ve
1: ah, ne güzel.
0: O harbi açık hava gerçekten yıkılmıştı. Müthiş bir andı. Keşke bu teknoloji gerçek olsa değil mi? Bu değerlerimizi sadece plaklardan, kasetlerden
1: gibi,
0: değil de ta yanı başımızda olmuş olsa. Biz de bir nevi aslında ekranları başında sizlerin evlerine konuk oluyoruz. Bir hologram sayarsanız bizi de evlerinizdeki bu keyfe ortak oluyoruz. Şimdi
1: evet,
0: herkesin bir dostu
1: eser.
0: Vardı değil mi? Çok güzel bir eser.
1: Evet ve özellikle de bu güzel eserler bazı eserlerinin özelliği var efendim. Mesela işte Gitme Sana Muhtacım Zeki Müren'le özdeşleşti ve şimdi de çok sevdiği bir dostu var efendim, Tanju Okan, Selami evet. Şahin'in ve onunla otururken sen benim eskimeyen dostumsun diyor ve bu şarkı ortaya çıkıyor ve ona ithaf ediyor şarkıyı. Dilerseniz şimdi sevgili Ahmet'in ve sevgili arkadaşlarımın o güzel eşlikleriyle bizler de sizlere kulak verelim ve dinleyelim.
0: Bence herkesin bir eskimeyen dostu vardır diye düşünüyorum.
1: Mutlaka.
0: Lütfen bu şarkıyı ona söyleyelim. Hatta Mevlana'nın harika bunu anlatan da bir özdeşleşen bir sözü var. Onu da paylaşmak istiyorum. Noksan arayan dosttan da olur diyor.
1: Evet.
0: O sizin bir gülüşünüzden, bir gülümsemenizden, tatlı bir miminizden sizi anlayan, konuşmasanız bile o telepatiyle anlaştığınız eski dostlarınıza gelsin bu şarkı. Müzik yolcularında mikrofon sizin. Buyurun, eski dostlara gelsin.

0: Ne güzel de yazmış değil mi? Ne zaman gelirsen gel başıma tac olursun. Sen benim eski değil,
1: eskimeyen dostumsun.
0: Dostluklar hiçbir zaman eskimez. Hep kalpte ilk günkü tazeliğiyle kalır. Ve şimdi de diyeceğiz ki uzadı geceler sabah olmuyor. Sensiz şu dünyama güneş doğmuyor.
1: Biraz sensiz hareketlenelim olmuyor. Mi ekran başında da?
0: Haydi o zaman ufak ufak bırdanma
1: bence
0: zamanı
1: bence. Tam zamanı şu an.
0: Haydi buyurun.

0: Şahanesiniz.
1: Ellerinize sağlık sevgili dostlar. Sevgili Mineciğim, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, ustalarımızın gönlüne sağlık. Çok keyifli bir yolculuk.
0: Evet. Ve şimdi Ahmet öyle güzel bir eser çalacak ki, yine hepsi çok güzel biliyorum ama hepsinin de ayrı bir rengi var. Ben öyle diyorum şarkılara.
1: Yani bir ara pazarlık ettiğimizi hatırlıyorum programımızın yapımcılarıyla. Süremiz için dedik ki ne olur bunu da çıkartmayalım. Hatta bir tane daha ekleyelim. Hakikaten belki 4 bölüm üst üste çeksek yine de her biri birbirinden güzel eserleri sizlerden sunmaktan alıkoyamayız. Hepsi evladı gibi. Selami abi bunları nasıl birbirinden ayırıyor onu da hiç bilemiyorum. Sıradaki eser ekran başında yine o güzel sesleriyle, eşlikleriyle bizlere harika tınılar sunacaklar. Kemer olup takacağımla başlayan, benim bütün derdim sensin, canım sevgilimle canım devam eden, çok naif, çok kibar ama sevgiliye de belki de en güzel anlatılan sözlerden bir tanesi.
0: Biraz önce dostlara söylemiştik. Şimdi de sevgiliye. Sevgililerimize söyleyelim efendim. Çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız. Hadi buyurun tüm sevdiklerimize canım sevgilim gelsin.

Evet, yine şöyle uzaklara daldık ama ben diyorum ki o uzaklardan hiç bu taraflara dönmeyelim çünkü şahane bir şarkı var sırada. Hemen istiyorum ki bu güzel melodilerin üstüne yine güzel bir şarkı eşlik etsin. Efendim hep birlikte söyleyelim lütfen. Sen sevdalı, ben belalı.

0: Ah, şarkının içinde kaybolduk gerçekten.
1: Selami Şahin sadece bir bestekar değil. Bu toprakların aşkını, hasretini, vefasını notalara döken bir ruh mimarı. Ve bugün burada sadece onun şarkılarını söylemedik. Sizlerle birlikte onun zorluklara karşı olan mücadelesini, eğilmeyen inancını sanatla kurduğu o engin bağı deneyimledik. Sen de bunu çok güzel ifade ettin sevgili Mine. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve gerçekten aslında çok küçük bir not daha size iletmek isterim. Hayatını dinlediğimde, biliyor musunuz, hayatına ilk dokunan insanlardan bir tanesi Avni Anıl, Yusuf Nalkesen ve İrfan Özbakır. Aslında o müziğin, o Türk müziği namelerin de nereden geldiği o kadar belli oluyor
1: çok
0: ki
1: belli.
0: Değil mi? Ve şimdi çok sevdiğimiz bir eseri daha geliyor. Hafif yine kıpırdanmalı bir eser geliyor. Diyeceğiz ki ya seninle ya sensiz.
1: Ama bunu tabii ki siz söyleyeceksiniz. Umarım mikrofonlar hazırdır. Bilmiyorum, çataldan, kaşıktan belki mikrofonlar yapılır. Ama önemli olan gönüllerinizden namelerin coşması. Ya seninle ya sensiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet. Çok güzeldi. Tekrar tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık sevgili arkadaşlarım ve sevgili müzik yolcuları. Bu haftalıkta Müzik Yolcuları programının sonuna geldik.
1: Sizlerle olmak öyle keyifli ki, birlikte müziği paylaşmak, bu yolculuğun duraklarında kalbi müzik için çarpan bireylerle, birbirinden değerli kıymetli dostlarımızla birlikte ellerinize, gönüllerinize konuk olmak öylesine kıymetli, öylesine değerli ki yine aynı günde, aynı saatte bizlerle bu yolculuğu paylaşmak için biz sizleri burada bekliyor olacağız.
0: Ve şimdi de diyeceğiz ki, hep birlikte yine söyleyerek veda ediyoruz. Dinle diyeceğiz. Haydi buyurun.

güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hünel ve bu haftaki konuğu Türk sanat müziğinin sevilen sesi Eda Karaytuğ.

0: Sevgili konuğum, bugün bir akademisyen, aynı zamanda çok iyi çalıp söyleyen İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı doçent doktor Erhan Uslu konuğum. Erhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Genç yaşta, yaş kaç?
1: 37.
0: 37, hiç göstermiyorsun
1: Öyle
0: maşallah.
1: mi?
0: Vallahi 27 gibi gösteriyorsun bak.
1: Sevinelim o zaman.
0: O yüzden sordum adını. Doçentlik dedim ki 30 yaşında yok dedim Erhan galiba. Doçentliği almış maşallah, çok çalışkan ama
1: Evet.
0: hoş geldin üstad.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi doçent olmuş bir insana, bir akademisyene, bir sanatçıya neler yapıyorsun diye sorulmaz. Tabii ki çok çalışıyorsun eminim. Bir de çok güzel bir seninle ilgili bir özgeçmiş var önümde. Maşallahın var. Neler yapıyorsun üstad?
1: Teşekkür ederim. Akademik çalışmalar Yavuz abi demek istiyorum izninle.
0: Tabii, ne demek?
1: Senin de söylediğin üzere aslında oldukça yoğun. Fakat bizim akademisyenlik itibariyle bir ayağımızın da sahada olması çok önemli. Bir tarafımız bilim, bir tarafımız sanat.
0: Evet.
1: Ben yıllarca bu ikisini bir arada götürmeye gayret
0: Getiriyorsun.
1: edenlerdenim. Tabii bunun yanı sıra da akademik çalışmalara da ihtimam göstermek gerekiyor ki
0: Tabii.
1: Doçentlik için bunlar lazım diyelim. Gerekeni yapmaya gayret ettik o anlamda. Onun dışında da kıymetli prodüktörümüz Sinan Çelik ile son ben artık kendime bir şeyler yapmaya başladım. Müziğin hep mutfak tarafındaydım genelde.
0: Evet.
1: Fakat solistik tarafımı da onunla birlikte onun prodüktörlüğünde ön plana çıkarmaya başladık. Gerçi daha öncesinde geçtiğimiz yıllarda birkaç televizyon dizisine hatta TRT ekranlarında da yayınlanan Sakarya Fırat dizisi vardı. Ona sesim ve sazımla
0: Evet.
1: katkıda bulunmuştum.
0: Evet, biliyorum.
1: Fakat Sinan Çelik Hoca ile de böyle profesyonel bir prodüksiyon halinde
0: Sinan
1: ilerliyoruz.
0: Çelik kaval çalmaya devam ediyor mu?
1: Evet, devam ediyor.
0: Çok güzel çalar biliyorsun değil
1: Bu
0: mi?
1: biraz önce okuduğum eseri de sevgili Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı kardeşim Hamdi Erol'la beraber bir düet yayınımız olmuştu. Orada da Sinan Hoca'nın da
0: Evet.
1: kavalıyla zaten prodüktör olarak emeği var ama
0: Evet.
1: kavalıyla renk kattığı
0: Evet.
1: bir
0: Evet.
1: eser.
0: Geçmiş yani Sinan Çelik'in, Sinan Hoca'nın çaldığı kavalı, yani biz müzisyenler daha kartonet okumadan bunu Sinan Çelik çalmıştır deriz
1: Evet.
0: yani, o kadar iyi çalar. Buradan kulağını çınlattık. Selam sevgiler olsun.
1: Selamlar olsun.
0: Çok küçük yaşta mı başladın? Ailede var mı müzisyen?
1: Ailede var. Yani baba çalardı bizim. Rahmetli diyelim.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin. Ondan aslında evde müzik varsa bir şekilde sizde de o
0: Geçiyor,
1: tutku varsa.
0: oluşuyor.
1: Evet ben bununla ilgili genelde şöyle sorular soruyor. Ya Erhan hocam işte bizim çocuk bir şeylere meraklı vesaire falan gibi sorular geliyor. Ne yapalım? Size de çok fazlaca gelmiştir Yavuz abi. Ben de diyorum ki yani burada iki unsur var aslında dikkat etmeniz gereken. Biri heves, ikincisi tutku. Eğer çocuğun ki hevesse gelip geçiyor zaten. Ona işte istediğin kadar enstrüman al. Fakat asıl tutku enstrümana takacak telin olmadığı zamanlarda ona inşaat telini bağlayıp o inşaat telinden bile medet ummaktır bana göre.
0: Ya.
1: Bizim için de biraz böyleydi müzik. Çok şükür hani ailemiz imkan sağlamaya gayret etti ama bizim bu tarafında olduğumuz için hayatımız da bu şekilde şekillenmiş oldu aslında bir yerde.
0: Peki, daha çok konuşacağız hocam ama ben yine o senin güzel sazından ve sesinden hemen ikinci türkünü de arayayım. Ben vay haline vay, kimin eseriydi bu arada?
1: Erkan Şölen Söz Müzik yine Ankara Kültür Bakanlığı
0: Ha.
1: saz sanatçılarından
0: Evet, çok
1: çok
0: güzel eser.
1: kıymetli bir eser. Bizim de
0: Evet.
1: öyle gönlümüzü teline titreştirdi.
0: Bayramım ola var şimdi.
1: Kadir Şeker rahmetli
0: Ya hadi ya.
1: beste onun Sözler Ekberi ustanın yine o da yakın zamanda rahmetli oldu.
0: Kadir abiyle de çalıştım ben
1: Evet
0: ya.
1: yani un kapanı piyasasının
0: Ya ne diyorsun?
1: vazgeçilmezlerindendi.
0: Yıllarca Küçük Ceylan düzenlemeleri
1: Evet,
0: yaptı Kadir
1: evet.
0: abi. Ta 1980'li yılların başından itibaren yorum buruşmuştur Kadir Şeker'le. Allah gani gani rahmet eylesin.
1: Amin.
0: Çok emek vermiştir. Rahmetli Mahsuni Baba ölmeden ki son albümünü Kadir Şeker yapmıştı. Hatta biz de Merdo'ya gelip düet yapmıştık Mahsuni Baba'yı da.
1: Sözlerde Ekberi Usta'nın, o da çok kıymetli ustalardan da, söz
0: İkisine de Allah
1: ustalarındaydı.
0: rahmet
1: Allah
0: eylesin.
1: rahmet eylesin.
0: Peki.
1: Bu eserle ilgili çok küçük bir şey söylemek isterim. Yani sözler beni çok etkiledi. Ben kurbanın olam, sen bayramım ol. Senin

0: Yani
1: bunu da profesyonel olarak Sinan Hoca'nın firmasından yayınladık Duygu
0: yani
1: Müzik'ten.
0: Tek,
1: evet.
0: Tek türkü olarak.
1: Evet, tekli olarak.
0: Klibi var mı?
1: Var.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çok güzel ya bunu. Başka biri okudu mu senin dışında? Ben ilk kez duydum mesela.
1: Kubat okumuştu fakat hızlı versiyonunu okudu.
0: Ha.
1: Kadir Şeker kendi de okudu Ekberi ha. Türküleri albümünde. Orada da hızlıydı fakat sözler çok etkileyici. Hani bir zaman kapında saklan kul eyle, üzerimi çiğne.
0: Ağır çalınca başka türlü
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, başka hava çıktı. Ben böyle hissettim kendimce.
0: Peki, ben de bir tane hadi yine bir türkü okuyayım bakayım.
1: Keyifle dinleyeceğiz.
0: Beste daha doğrusu, türkü formunda bir beste. Hı-hı.

0: Peki şimdi Eren hocam.
1: Ağzına sağlık Yavuz abicim.
0: Eyvallah.
1: Arkadaşlarımızın da ellerine sağlık. Çok
0: Evet.
1: kıymetli müzisyen dostlarımız var. Hepsiyle yan yana yıllarca emek verdik. Onlar

0: Onların da tekrardan emeklerine sağlık
1: Tanışıyorsun değil mi
0: diyorum.
1: çoğuyla?
0: Hepsi tabii mesaimiz oldu.
1: Sınıf arkadaşların var mı üstad?
0: Arkada mı?
1: Yok. Yani arkada da vardır mutlaka
0: Emre
1: belki de.
0: sayılır aslında
1: Öyle
0: dönem
1: mi?
0: itibariyle.
1: E,
0: Cem de
1: şu
0: kısmen sayılır. Beraber
1: piyasada
0: okuduk.
1: olan, solistlik yapan

0: Ali Hoca ile ben yan yana hem dersine girme şansı buldum. Sonrasında ona saz da çaldım ben.
1: Ha, ne
0: Eşlik
1: güzel.
0: ettim. Can Hoca ayaklı kütüphane gibidir bu anlamda.
1: Ah,
0: Hem
1: tabii ki.
0: radyo ekolünü çok iyi bilir, hem
1: Tabii.
0: kaynağı çok iyi bilir, hem de Türk halk müziğinin ilk kadın profesörüdür Can
1: Evet.
0: Etili. Sonra Erol Parlak Hoca ile bağlama ve yine vokal üzerine çalıştık. Bunun yanı sıra çok kıymetli hocalarımız oldu tabii. Yani bizim okulumuz bu anlamda serbest müzik piyasası içerisinde de çok hem akademide hem de serbest müzik piyasasında
1: Özel bir
0: çok
1: yeri var, değil mi?
0: özel bir yeri var. Havasından suyundan derler belki ama hem eğitimde de söyleyebiliriz hem de oradaki ortamdan bahsedebiliriz. Bu anlamda müzik, serbest müzik piyasasını ve akademiyi önemli ölçüde yönlendirmiş bir kurumdur. Biz de orada çok şükür kıymetli hocalardan ders alabildik.
1: Çalıp okuma geleneğini benimseyerek sanat profilini oluşturan uslu yurt çapında çeşitli TV, radyo programlarına konuk sanatçı olarak katılmışsın. Ne güzel ülkeyi temsilen solo konserlerin, Avrupa'nın en önemli konser salonlarında solo performansların var. Workshop etkinliklerin var. 2015 yılının Eylül ayında Kazakistan Almata şehrinde düzenlenen
0: Çok kıymetliydi o da. Kasırlar Sazı.
1: Gasırlar Saz Festivali, değil mi? Orada devamlı gidiyor musun, yoksa orada bir şey galiba?
0: Şimdi o şöyle enteresan bir etkinlikti. Bizim yine kıymetli hocalarımızdan Cihan Yurtçu Hoca var. Kaval sanatçısı. Doçent o da. Cihan hocamız bu Türkiye Cumhuriyetlerle fazlaca müzik
1: İlgili.
0: paylaşımı
1: Hı
0: var,
1: hı.
0: gidip geliyor. Böyle bir yarışma olduğunda da ya biz de burada olmalıyız gibi bir fikirle gelince, o zaman dönemi müdürü Adnan Koç hocamızın da önderliğiyle biz böyle bir ekip yaptık. Oradaki espri şuydu. Biz kendi sazlarımızı iki telli dombura akorduna dönüştürdük. Ortadaki teli de çıkardık. Kendi sazlarımıza bir dombura simülasyonu yaptık, yani öyle söyleyelim. Onların da tıpkı bizim hani saz çalan dostlarımız bilirler, o Haydar Haydar gibi Aday diye bir eserleri var. Aday. Abi o işte o
1: Bir
0: Türkmen Türk.
1: küçük çalsana. Çalabilir misin?
0: Yani şu an uygun değil ama. Gibi bir temayla ilerlemişti. Yani şimdi saz müsait olmadığı için devamını getiremeyeceğim. Oradaki at sırtındaki o temayı hissettiriyorsunuz. Öyle enteresan bir deneyim oldu bizim için. Gittik orada, tabii onlar da kendilerinden bir eser çaldığımızı ve dombura simülasyonuna çaldığımızı görünce, sonuçta bu saz Türkiye
1: Gasır ne demek hocam?
0: gasır, asırlar
1: Gas
0: demek
1: at.
0: aslında. Asırlar sazı. Şu
1: Ha.
0: armudi gövde ve sap formu aslında işte o Orta Asya'dan ülkemize doğru, Anadolu'ya doğru gelmiş. Bu form aslında sabit değişiyor. Gövde biraz içeri giriyor, saplar değişiyor, parmakla çalınıyor, tezeneyle çalınıyor, daha modernist bir şey belki ama elle çalınıyor, ama özünde o Türk kimliğinde olan bir çalgı. Hatta sadece Türk kimliği deyip de geçmemek lazım. O bölgenin, o coğrafyanın o hakim sazı, hatta Arap coğrafyasında
1: Aslında
0: bile var, bozok.
1: şeyde perde de yokmuş biliyorsun zamanında.
0: Tabii yani şimdi eski
1: Şimdi perde
0: sazlarda, evet.
1: göçebe Türklerinde özellikle perde takılınca bırakanlar, küsenler var. Çünkü yerleşik düzeni temsil ediyor perde. Oraya o perdeye basmak zorundasın ya. Yani o perdeyi geçiş döneminde öyle bir şey var, hikaye var, anlatırlar.
0: Benzer şekilde tezene de öyle,
1: Tezene de
0: modern
1: yok.
0: modernist bir
1: Tabii.
0: şey.
1: Aynen.
0: Yani işte bu kiraz kabuğu, kiraz ağacı kabukları falan
1: Tabii.
0: bahsettiler de her ne kadar.
1: Aynen.
0: Bu da modernist bir şey aslında, daha kentli bir
1: Aynen.
0: şey yani.
1: Aynen. Peki Erhan hocam, vay edalım kimin?
0: Erol Parlak Hoca'nın o da.
1: Tamam.
0: Çok güzel bir izlenmesi oldu. Çok beğenildi bu eser. Hareketli bir eser.
1: Dinleyelim senden.

0: Ağzına sağlık. Süper çaldınız arkadaşlar. Tebrik ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık.
0: Erhan Hocam şeyi merak ettim. İstatistik yılda temel bilimlerden, ses eğitiminden, enstrüman bölümünden yılda kaç mezun veriyor?
1: Yani ben ses eğitimi bölümü de görevliyim. Ses eğitim bölümünde görev yapıyorum daha doğrusu. Biz tahmini Türk Halk Müziği ve Türk Halk Sanat Müziği branşından 20, 25, 15 civarı dönemde veriyoruz. İki dönemde de mezun olabilme
0: Durumu var.
1: durumu var. Totalde 30'a yakın öğrenci mezun etmeye çalışıyoruz.
0: Peki yeni yetişen kuşak gençler, yani ülkemizdeki bu halk müziği türkülerin şu andaki konumunu, durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Mesela hani çok fazla bu teknoloji ve internet üzerinden çok farklı müzik türleri de dinleniyor ya. Türkülerin durumu, gençlerin türkülere ilgisi nasıl sence?
1: Şöyle aslında biz tam da mezunun bu anlamda göbeğindeyiz diyebiliriz. Okulumuz 75 yılından beri Nida Tüfek Çocuklardan gelen gelenekle Türk halk müziği ilgilisi, sevdalısı işte akademik boyutta bu müzikle ilgilenmek isteyen öğrencilerin bir yerde odak noktası ve göz bebeği konumunda aynı zamanda da başı çekmiş bir konservatuvar. Ben şimdi ses eğitimi özelinde bu konuyu değerlendirebilirim. Bize de haliyle bu kalibrede öğrenciler geliyor. Yani kültür bilinci olan, Türk halk müziğini gerçekten yüreğinde şurada hisseden öğrenciler geliyor. Ya da onları dahil etmeye biz gayret ediyoruz. Sınav sadece işte klasik konservatuvar sınavlarındaki

0: kültürel düzeltiyorum. Müzikal sınavdan ibaret değil bizim için. Kültürel olarak da acaba dahil mi? Dahil değilse bile biz onu başlangıçta kültürel olarak da dahil etmek
1: dahil
0: istiyoruz.
1: Etmeye
0: Çünkü
1: çalışıyorsunuz.
0: Bizim eğitim planımız öyle çeşitli ki bugün belki hani yörelerde bile unutulmaya yüz tutmuş türleri öğretiyoruz öğrencilerimize. Bizdeki bir öğrenci barak öğreniyor, el ezber öğreniyor, yol havası öğreniyor, hoyrat öğreniyor, divan öğreniyor. Bunu hem kültürüyle, hem edebi altyapısıyla, hem de müzikal altyapısıyla aktarmaya gayret ediyoruz. İşte
1: biz bir ses aralığında bunların tamamını böyle kıraatında tam doğru okuyan sesler çıkıyor mu?
0: Bu yani tabii ki bu biraz yetenek işi. Bu anlamda tabii ki yetenekli öğrencilerimiz var ama ben günün sonunda kendimden de öğrencilerime örnek veriyorum. Bir nişiniz olmak durumunda.
1: Tabii.
0: İşte ben Orta Anadolu bölgesini okumayı daha çok tercih ediyorum. O yanı sıra işte Zeybek okumayı da seviyorum. Hı-hı. Fakat ben eğitmenlik görevim gereği kültürel olarak el ezberi hoyratı da,
1: zorundayım diyorsun.
0: Divanı da bilmek ve öğretmek durumundayım. Fakat benden günün sonunda bir müstezat dinlerler mi bilmiyorum. Bir cesaret ettim bir Ramazan programında bir müstezat okudum aslında. Aşk ezeli, aşka ilhamı hüdadır. Ama soru işareti dediğim gibi bu şeyle ilgileniyorsanız müzik tarzıyla sizin de ait olduğunuz belli kültürel kodlar var. Ben
1: doğru.
0: Orta Anadolu'da doğdum. Dolayısıyla benim kodlarımda da içimdeki müzik kodlarında da Orta Anadolu var.
1: Bu çıkıyor.
0: Yani bu niş olarak biz de öğrencilerimizi öyle yönlendiriyoruz. Fakat bir halk müzikçi olarak, halk müziği neferi olarak da bütün kültüre hakim olmalarını istiyoruz.
1: Evet. Peki üstadım, o zaman sırada zaten çok bir uzun hava var.
0: Evet.
1: Senin hakim olduğun
0: Şekip Şah'a doğru.
1: Evet, onun
0: evet.
1: Eserleri de çok güzeldir ya.
0: Şekip Şah'a doğru ustamızın malum olsun sana bak ne haldeyim ya da şikayet olmasın diye de biliniyor sözleri.
1: O Şekip Şah'ın bir uzun havası daha vardı bizim Ayfer'in okuduğu, o da çok güzeldir.
0: Evet, Ayfer Vardar. Ayfer de dönem arkadaşlarımızdan, şimdi söylemek gerekirse.

0: Ağzına sağlık ya. Ne kadar güzel bir
1: Teşekkür
0: eser.
1: ederim. Şekip Usta'ya rahmet olsun.
0: Ya
1: Şekip Şaha
0: evet.
1: Doğru
0: Ya.
1: Usta'ya, Çorum'un önemli kaynak kişilerinden, önemli üstadlarından.
0: Akşehir'de festivalde babanla tanışmıştım ya.
1: Kayınpederimle, evet.
0: Kayınpederinle.
1: Evet.
0: Evet. Bize
1: Tatlı
0: geldi.
1: ikramında
0: Ya,
1: bulunmuştur
0: evet aynen.
1: muhtemelen. Çok meşhurdur tatlıları.
0: Evet. O kulakları için nasıl? İyi mi
1: İyi,
0: kendisi?
1: gayet iyi.
0: Çok
1: Akşehir'de
0: selam
1: tabii
0: var.
1: çok büyük bir amfiteyatro var. Orada muhtemelen konser
0: Evet,
1: olmuştur.
0: aynen.
1: Memleketim diye
0: Güzel
1: söylemiyorum.
0: konserdi.
1: Sanata ve sanatçıya çok kıymet
0: Çok,
1: verirler, değer
0: çok
1: verirler.
0: ilgililerdi.
1: Harika da bir açık hava
0: Evet.
1: tiyatroları var. Ben de en keyif aldığım konserlerimden
0: Evet.
1: orada verdiğim konserler aslında, söylemem gerekirse yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Peki, yurt dışında müzik okulu böyle bir kardeş bir kültür elçiliği gibi işte projeleriniz var mı? İki ülkenin birleştiği bir gibi böyle büyük projeler var mı?
1: Var
0: Öyle
1: tabii.
0: çalışmanız
1: Tabii.
0: var mı?
1: Tabii. Yani şöyle, Almanya'da Pop Akademi var. Orayla bizim hocalarımızdan ders vermek için gelip gidenler var. İşte Code Arts var Hollanda'da, sanırım, yanlış
0: Neler
1: hatırlamıyorsam.
0: yapıyorsunuz üstad buralar? Mesela Hollandalı, Alman gençler gelip Türk müziğini, Türk kültürünü, halk müziğini merak ediyorlar mı? Öyle gelip gidenler var mı?
1: Yani şöyle, gerçeği söylemek gerekirse benim daha çok bu workshop etkinliklerim Almanya ve Belçika'da kümelenmiş durumda. Biz orada
0: İlgileri nasıl?
1: bağlama festivali yapıyoruz. Beşincisini yaptık
0: Öyle mi?
1: geçtiğimiz yıllarda. 5 yıl periyodik olarak yapıldı. Burada profil, genelde gelen profil, özellikle atölye çalışmalarımızda, workshop etkinliklerimizde Türk çocukları tabii ki öncelikle.
0: Orada
1: Fakat
0: yaşayan Türk çocukları.
1: enteresan bir şekilde, işte önce bakıyorum, etkinliğe İngilizce başlıyoruz. İşte saz şöyledir, böyledir tanıtırken. Sonra Türkler olunca Türkçe'ye dönüyoruz tabii, ama bazen böyle çok aşırı meraklı, farklı, Avrupa'nın farklı yerlerinden öğrenciler de geliyor. Çok meraklılar ve konunun özelinde icracıların birebir stillerini bile, inanır mısınız, biliyorlar. İşte şu böyle çalardı, bu böyle saz kullanırdı gibi. Yani Avrupalı merak etti mi de dibine kadar merak ediyor
0: Tabii doğru.
1: aslında.
0: O konuda çok
1: Yine
0: disiplinler.
1: Petra vardı. Polonya asıllı olması lazım. Saz belgeseli çekti, geldi burada. O festivalde gösterildi. Çok muazzam bir belgesel çekti. Kendi de ülkemizde oldukça popüler aslında. Biliniyor, saz çalıp okuyor Petra. Bunun
0: Ben
1: gibi.
0: galiba sosyal medyada gördüm
1: Evet,
0: birkaç kere.
1: mutlaka görmüşsündür. Soyadını şimdi Polonya dilinde olduğu için doğru telaffuz edemem diye korktum, ama ismini biliyorum, Petra. Çok da güzel örnekleri var. Tabii bunun yanı sıra Almanya'da biz bağlamanın eğitim müfredatlarına girdiğini de biliyoruz. Çok enteresan. Belki bizde yok, ama eğitim müfredatlarında seçmeli ders olarak işte bağlama ile ilgili bir eğitim sürecinin yürütüldüğünü de biliyoruz. Bunu bizim Erol Can'ın çalışmalarından da biliyoruz. Onun kitabı vardı. Orada da basıldı tekrardan 2-3 dilde. El tekniğiyle ilgili. Bu şekilde özetleyebilirim konuyu.
0: Evet. Kolaylıklar diliyorum üstad.
1: Teşekkür ederiz.
0: Valla ne güzel. Böyle genç pırıl pırıl.
1: Yani tabii şimdi o genç vurgusu benim için önemli. Sonuçta artık her şey o kadar hızlı ki, tüketim çağındayız. Bizim tipolojimizde bir türkü okuma misyonu aslında benim üstüme yapıştı. Belki bu anlamda da, yani örnek olabiliyorsa, kısmen de olsa, birkaç kişi ya türküyü bu tipolojideki insanlar da okuyor muymuş diye çevirebiliyorsak, ne mutlu bizim için yani.
0: Evet.

0: Ağzına sağlık. Çok lirik, çok güzel
1: evet
0: bir ezgi.
1: Ya, çok
0: bir yerde hoyrat mani. Gülen çok... az, gülen az. Ağlayan çok, gülen az. Cinas var.
1: Evet.
0: Gülen az isim olarak da düşünülebilir.
1: Albüm,
0: evet.
1: Albüm de, ismi de öyleydi zaten. Gülen az, yan tarafta gül en az yazıyor.
0: Gülen az.
1: Öbür tarafta da güle naz.
0: Gülen az, evet. Evet. Hoyrat. Tam bir hoyrat oynaya. Cinastı mani. Harika. İşte kültürümüz çok... böyle.
1: Evet.
0: Kazdıkça alta doğru neler çıkıyor.
1: Evet.
0: Ağzınıza sağlık abi.
1: Klibini de çekmiştim bunun. Ömer Faruk Sorak çekmişti. Hiç unutmuyorum. Çok da güzel bir klibi vardır. Üstad, peki şimdi programın sonuna geliyoruz. İşte bu her şeyin bir sonu var.
0: Evet.
1: 60 dakikalık bir program. Aslında iki türküm var. Birbirine bağlayabilir misin onu bilmem ama dolandım geldim Emir Dağı'ndan. Bu bununla biraz ilgili.
0: Emir Dağı tabii çok hassas bir bölge. Özellikle Türkmen Abdal yerleşimi.
1: Evet.
0: Orada da o Türkmen Abdal kültürünün kadim ezgileri var. Ben bu Sakarya Fırat dizisinde de Emir Dağı birbirine ulalıyı okumuştum. Çok dinlendi, çok sevildi. Yine oradan böyle gönlüme bir eser düştü. Bana da coğrafya olarak yakın bir coğrafya aslında. Emir Dağı coğrafyası. Çocukluğumda Emir Dağı'ndan çok müzisyenle yan yana geldim.
1: Öyle mi?
0: Evet. Dolandım geldim Emir Dağı'ndan. Çok
1: evet.
0: Güzel bir türkü.
1: Evet.
0: Onu ben okuyayım.
1: Peki bir şey daha sorayım Üstad.
0: Tabii.
1: Hani söylemek istediğin bir şeyler, eklemek istediğin bir şeyler varsa gelecekle ilgili proje, işte yana yeni bir albüm çalışman var mı?
0: Ben artık dediğim gibi konuşmamızın başında da tekli üretimleri belli periyotlarla tercih ediyorum. Artık müzik, serbest müzik piyasası da o yönde evrildi. Devam ediyor. Devam edecek.
1: Peki film müziği, dizi müziği geliyor mu?
0: Ya da bir tane film müziği yaptım. Full yaptığım oldu. İşte Sakarya Fırat'ta çalıp okuyordum sadece ama bir yine Konya komedisi.
1: Oynadın mı? Oyunculuk var mı?
0: Oyunculukta
1: var, mı?
0: Var aslında merakım. Birkaç tecrübem de oldu.
1: Vallahi ne güzel.
0: Ama ön plana çıkamadık o tarafla. Bir tarafı bir aralar sürekli asker yapışmıştı üstüme. Reha Erdem'in bir filmi var. Onda da böyle bir türkü çalıp söyleyen askeri oynamıştım.
1: Öyle mi?
0: Ufak tefek
1: ben de
0: deneyimlerim.
1: Biliyorsun benim ilklerden
0: yani,
1: biri Salkım Hanım'ın taneleri.
0: Evet.
1: Asker kıyafetiyle Sarı Gelin okumuştum.
0: Evet. İşte aynı, bilmiyorum aynı kariyer yolculuğunu takip eder
1: öyle
0: miyiz ama.
1: Böyle başladı benim sinema oyunculuk serüvenimde. Ziya Üstan ve Tomris Giritlioğlu. Tomris rahmetli oldu yakın zamanda. Allah rahmet eylesin. Önemli bir yönetmendi.
0: Tabii şimdi başka bir tecrübe olsa gerek. Onu biliyoruz. Hani farklı dinamikleri var ama hani bizler de bu duyguyla iş yapan veya duygu aktarımını çok fazlaca kullanan müzisyenler olarak.
1: Oyunculuk bakmaktır üstad.
0: Evet.
1: Bak şu kameranın objektifine böyle bakıyorsun ya. Birazcık da boynunu büktün mü? Böyle bir Yılmaz Güney, Kadir İnanır gibi.
0: Yani
1: kameraya güzel baktın mı? Bir de dediğin gibi yeteneğin birazcık içinde
0: tabii.
1: İstek de tutku da varsa.
0: Hemhal.
1: Yani hiçbiriniz tabii şey.

0: Shakespeare, Hamlet falan oynayacak durumumuz yok ama
1: Evet.
0: yani televizyon dizi oyunculuğu güzel baktın mı çıkıyor.
1: Yani hayır demeyiz öyle projelerimiz olursa.
0: İnşallah buluşuruz bir projede.
1: İnşallah, inşallah.
0: Sevgili seyirciler, bir akademisyen, bir doçent genç yaşta pırıl pırıl ülkemizin türkülerine, müziğine, kültürüne emek veriyor. Hem pratikte hem teorikte çok önemli katkıları var Erhan Uslu hocamızın. Ben bugün kendisini konuk ettim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Erhan,
1: teşekkür
0: zaman ayırıp
1: ederim.
0: geldin.
1: Çok keyifli muhabbet oldu. Sanki evdeymişçesine bir çayı koymuş da böyle içiyormuşçasına bir muhabbet oldu. Hem izleyicilerimize hem de sevgili Yavuz abime sana çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Son türküyü Erhan Uslu'yla sevgili hocamızın Dolandım Geldim Emir Dağ türküsüyle kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek, buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam, sevgiler gönderiyoruz. Kalın sağlıcakla.
2: Dolan

0: Yani asrın namesi dediğimiz şey bu işte.
1: Ya
0: Yani
1: sadece bu tek bir eseriniz olsa bir millet olarak
0: evet.
1: Bu sizi medeniyet yapmaya, çok büyük millet
0: Tabii
1: yapmaya
0: tabii.
1: yeter.
2: Asırlık ezgiler bugün TRT Müzik'te.

0: Doğudan Sesler canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.
1: Yağmur yağsa, uykum kaçsa.
2: Özenle seçtiğimiz eserlerimizle bugün yine karşınızdayız.

0: telefonun başında çaresiz beklemek de...
1: Allah nasip etmesin.
0: O da ağır bir duygu.
2: Çok çok dertli şarkı gerçekten. Oh, I'm an alien.
3: I'm a legal alien. I'm an English... Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, klavyede arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve Mehmet Akatay. Efendim, Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var. Berkay Tulumbacı. Berkay'cığım hoş geldin.
1: Efendim hoş buldum. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Tam yerinde, tam zamanında falan.
0: Nasıl yaptın o?
1: Çok iyiydi.
0: Berkay'cığım, hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim bizi kırmadığın, geldiğin için.
1: Estağfurullah, olur mu öyle
0: vallahi
1: şey?
0: Valla senin gibi güldür güldür bir adamın. Güldür güldür geldin valla.
1: Eyvallah.
0: Berkay'cığım, neler yapıyorsun? Zaten izleyicilerimiz seni tanıyorlar.
1: Eyvallah.
0: Lütfen bize anlat, güldür bize hocam.
1: Tabii ki. Başlayayım hemen diyormuş. Şu an Güldür Güldür'deyim.
0: Evet.
1: Güldür Güldür'ün sezon çekimleri devam ediyor. Haziran sonuna kadar devam edeceğiz onun çekimlerine. Onun dışında tek kişilik bir oyunum var. Ankara'da ayda bir onu oynuyorum. İkinci derecen işsizlik yanı diye bir oyun. Onun dışında da müzik kariyerimi de yandan öyle bir şekilde yürütüyorum.
0: İkisi beraber. Aslında tiyatro, müzik aslında iç içe olan bir şey tabii. Müzisyen olman da oyunculuğuna, değil mi? Bir özellik tabii ki. Bir ayrıcalık katıyor diyelim.
1: Evet, yani müzik her alanda olduğu gibi oyunculukta da çok önemli bir yerde. Tabii. Yani bu ritim olsun vesaire olsun. Tabii. Çünkü komedinin %80'i neredeyse ritim. Söylediğimiz kelimelerden, cümlelerden çok o ritmi bulduğumuz zaman daha da ulaşabiliyoruz insanlara. O yüzden müzik hayatımın her alanında her zaman vardı. Var olmaya da devam edecek.
0: Bu müzik aşkın, tiyatro aşkın nerelerden sana nasip oldu?
1: Müzik şöyle başladı. Ben Kıbrıs'ta doğdum, büyüdüm. Kıbrıslıyım.
0: Ama Şiven'de hiç Kıbrıs'ı...
1: Evet, yani Güldür Güldür de oluyor.
0: Oluyor. Orada güldürüyoruz.
1: Aynen. Kıbrıslıyım. Şimdi amcam benim aslında müzisyen. Bandocuydu, assubaydı. Bando assubayıydı. Trompet çalıyordu kendisi. Onun oğlu var Ümit. Kardeşim gibi amcamın oğlu. Biz onunla beraber büyüdük. Ümit'le beraber aslında ben Ümit'i biraz örnek alarak başladım müziğe. Çünkü o gitar çalıyor, başka işte klavye çalıyor vesaire. Hani şey oluyordum böyle, hani hep izliyordum. Aramızda 2 yaş var. Sonra o barlarda çalmaya başladı. Çıkıp şarkı söylemeye, para kazanmaya başlamıştı. Ben de yanında onun rodiliğini yapıyordum. İşte enstrümanlarını taşıyorum vesaire falan, hani gidiyordum.
0: En iyi okul aslında.
1: Gerçekten öyleymiş yani. Bilmiyorum. Şimdi ben ona bakıyorum, onun yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyorum. O bir şey çalıyor, evde söylüyoruz. Aileye ben söylüyorum. O da, onun da sesi çok güzeldir. Öyle öyle aslında sanat böyle hani benim kanıma girdi. Müzik kısmından bahsediyorum. Sonra bir gün Ümit çalarken dedi ki, şimdi dedi sahneye çok değerli bir sanatçı arkadaşımız var.
0: Bak.
1: Sanatçı arkadaşmışız biz, hani 14 yaşındayım. Yani anlatabiliyor muyum? Sanatçı arkadaşımızı alacağız falan. Ben böyle bir elim ayağım titriyor, sahneye aldı beni. Bir restoranda çalıyordu böyle, evet, yemek yenen.
0: Evet.
1: 10.30'da da bitiyordu o müzik o zaman. Ben çıktım hemen böyle bildiklerimi falan çaldım, böyle falan indim. Sonra her gün tabii ben bunun peşine gidiyorum.
0: Sanatçı arkadaş burada her gün.
1: Aynen. Sanatçı arkadaş burada. Bakayım ne zaman çalacak. Zaten ben taşımışım aletleri.
0: Arkadaşız.
1: Tabii. Sonra biz onunla, Ümit'le beraber birlikte sahne almaya başladık. İşte otellerde çaldık öyle iki gitar. İşte Ümit bazen klavye çaldı, ben şarkı söyledim falan filan. Müzik bu şekilde hayatıma girdi. Bu şekilde devam etti. Hep de kontak halindeydik. Tiyatro ise annem benim haber spikeri. Haber spikeri. O gençliğinde Antalya Belediye Tiyatrosu'nun böyle nasıl diyeyim, buluşmaları oluyormuş. Onlara gidiyormuş, Antalya Belediye Tiyatrosu'nu birlikte kurmuşlar gibi bir şey aslında yani. Sonrasında Belediye Tiyatrosu olarak adı oluyor, değişiyor falan. Annem de ilk oyuncularından bir tanesi oranın. İki tane oyunda oynamış, sonra bırakmış. Öyle olduğu için hep tiyatroya götürüyor beni. İzliyorum işte, hoşuma gidiyor. Yani sahnede olmak istiyordum zaten, çok istiyordum. Ama tiyatronun başka bir tarafı vardı, yeri vardı bende, oyunculuğun. O yüzden mesleğimi de oyuncu olarak seçmek istedim. Konservatuvara oyunculuk alanında girmek istedim açıkçası. Bir de Ümit çok iyi çalıyordu. Ben bu kadar iyi çalamam herhalde diye böyle kalıyordum yani. Ben buradan böyle çalmaya devam ederim yine diye yandan yürütmeyi tercih ettim. Tiyatroya da o şekilde girdim. Konservatuvar sınavına
0: yan
1: girdim.
0: Yan meslek.
1: Evet, yan meslek oldu. Ama yani ilk sahneye çıkışım müzik. Hiçbir zaman bırakmadım. Hep evde ne bileyim, Hani arada böyle bir şey olduğunda giderim yaparım Kıbrıs'ta. Eskiden yapardım yani, şu anda uzun zamandır yapmıyorum. Ama hep böyle bir yanımda durdu yani.
0: O zaman aramızda bir arkadaşımız var.
1: Onu sahneye davet ediyoruz. O gelip şu açılıyormuş değil mi?
0: Hadi bir parça o zaman çalalım.
1: Tabii ki.

0: Şimdi öncelikle ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Hakikaten iyi bir arkadaşsın.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah.
0: Şimdi
1: sizin yanınızda, yani sizlerden bunları duymak beni
0: ben
1: tabii ki
0: lütfen
1: mutlu
0: diyorum,
1: ediyor
0: hani
1: yani.
0: anında öyle arkadaş olarak sahneye çağır, oradan dedim bir çağrışım yaptım.
1: Eyvallah. Eyvallah.
0: Şimdi abi sen dedin ya bando astsubay falan.
1: Aha.
0: Şimdi ben ilk küçük yaşta, ben de 14-13 yaşımda böyle biraz kanunu yavaş yavaş artık sahneye çıkabilecek düzeyde çalmaya başlayınca dediler ki oturduğumuz bölgede Hakan'cığım dedi, bir abimiz vardı, seni dedi bizim sahnemize alalım. Beraber çalışalım ya dedi. Kanunda dedi. Güzel olur falan. Tamam abi dedim. Şimdi hepsi astsubay, tamam. Biz de böyle mahalli bir düğün salonunda çalıyoruz. Demet Evler'de. Üçüncü caddede miydi? Dördüncü caddede miydi?
1: Ha.
0: Hatırlamıyorum ama düğün salonu öyle bir düğün salonu ki bütün duvarlardan nemler var. Böyle tam binanın altında, böyle tam şey bir düğün salonu yani. Dediler ki gelin ve damada ne çalalım önce? Şimdi ben de bekliyorum, hani abilerimden de bir şey öğreneceğim. Dedi ki, bir tanesi dedi ki şey güzel olur dedi. Ferdi Tayfur'un Huzurum Kalmadı.
1: Ya daha dur be kardeşim.
0: Dedi ki abi
1: İlk gün ne abi
0: emin
1: daha.
0: misin abi dedim. Adam evleniyor, huzurum kalmadı olur mu dedim. Dedi ki yok yok, o doğru bir şarkı dedi.
1: O evlilik sürecinde mi kalmamış
0: Artık ya
1: acaba?
0: tabii, adam
1: Şu geçsin de yani
0: çok
1: artık
0: komik
1: falan.
0: adamlar. Yani bundan sonra huzuru kalmayacak anlamında. Allah'ım ya Rabbim, çok komik
1: Eyvallah.
0: adamlardı ya. Hatta bir
1: Değillerdi.
0: tanesi de ben de geleyim, ben de geleyim diyorlarmış. Diyormuş orkestra, hepsi astsubay ya. Ben de geleyim yansın falan demişler ki ya ne çalacaksın sen, hani iş, adam müzikle de alakası yok. Demişler ki bari bas gitarı verelim adama. Hani hep demiş ki ben hiç hayatımda bas gitar elim almadım. Bir tanesi demiş ki şuna bas, karar sesi do mesela, do. Her birine bir tane vur. Don, don. Ben geldim de bilmiyorum bunları. Bir baktım adam sürekli karar sesinde hep aynı yerde vuruyor. Ya bunlar güzel anılar tabii, insan böyle
1: Ya
0: şimdi sen ödeyince.
1: aynı benzer bir anı bizim de başımıza geldi. Benim Ümit'le işte amcamın bir arkadaşı varmış Kıbrıs'ta. Bir şov yapıyormuş orada bir kanalda. Dedi ki oraya gideceksiniz. Amca dedik ya biz dedim ya ben bizim ne işimiz var? Ümit diyor ki ya baba olmaz yani hani kim falan. Arıyoruz arkadaşlarımızı. Ya ne işimiz var orada diyor bütün müzisyen arkadaşlar da. Ümit en son ya kimse gelmiyor. Ümit en son aradı dedi ki ya ben sizin her şeyinize geldim beni yarı yolda bırakmayın falan. Neyse herkes toplandı geldi ama. Yani işte klavyeci bulduk. Ne bileyim gitarcı bulduk. İki gitarcı bulduk. Tek eksik

0: İki tane eksiğimiz var. Bir davul, bir de bas gitar.
1: Gerek yok zaten ona.
0: Ümit dedi ki, tamam ben davulu çalarım. O da her şeyi çalıyor. Bana döndü. Ben ne yapacağım? Sen de bas çalacaksın. Bas dedim oğlum, ben bas çalmayı nereden bilirim yani? Hiç elimi almamışım, hiçbir şey yapmamışım. Neyse aldık onu, bası. Sesim kısık. Öyle şey yapıyorum.
1: Dileğe
0: ben hani, he, şeymişim. De. Çok aşırı basçıymışım.
1: Çok iyi basçıyım.
0: Falan, böyle şeyler falan yapıyorum böyle arada bir. Onlar yapıyor diye çünkü. Neyse tamirci çırağı istediler. Öyle bir programdı o. Böyle birileri açıyordu. Şey istek istiyorlardı. Tamirci çırağı da belli bir akord üzerinde
1: evet.
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Dedim tamam ben bunu çalarım. Açtım sesi. Böyle böyle şey gibi. Kanca gibi yani. Tek parmağımla böyle lang lang lang çalmıştım ya. O şeyi hiç unutmuyorum.
1: O zaman bas gitar değil ama senin gitarından bir parça. Gitarla beraber bir parça. Ve bir de beste yaptığını biliyorum.
0: Evet.
1: Besteni çalalım.
0: Bunu beraber yazmıştık Ümit'le. Ümit dedim o
1: Ümit
0: kadar.
1: Ümit de yazdı.
0: Ümit de hakikaten yani. Ya oğlum bu kadar da adını geçirdik.
1: Evet.
0: Bir şeyler yaparsın artık sen de bize falan dedim. Evet.
1: O zaman hadi bir müzik yapmıştık. Diyelim tekrar.
0: Tamam. Çalalım.

gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden o zamanları bu bir yerlerde bulsam.

gülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sağ
0: Şimdi
1: olun.
0: tabii yavaş yavaş programın da sonuna doğru geliyoruz. Sen böyle bütün akşam Ümit anlattın.
1: Evet ya.
0: Valla bir dahaki sefere Ümit'le beraber bekliyoruz.
1: Ümit kendisi Almanya'da şu an, ona
0: Çok
1: selamlar.
0: selamlarımızı ona ilet lütfen. Abi şimdi biraz önce dedik ya orkestranın hangisi elemanı daha önemli işte falan filan diye böyle bir konuşmamız oldu malum. Şimdi birisi yazmış sosyal medyada. Demiş ki orkestranın en önemli elemanı kimdir? Birisi yazmış demiş ki ben klavyeciyim abi ben olmazsam hiç kimse hani melodi belli olmaz. Öbür taraftan davulcu demiş ki ya olur mu canım ben davul çalmazsam senin çaldığın klavyenin ne anlamı var enerji gelmez falan. Basçı diyor ki işte tamam da davulu sen çalıyorsun bile ama ben hatta o zenginliği vermezsem hacim nereden gelecek falan
1: Evet.
0: böyle birbirini böyle o ben olmazsam sonra bir tanesi şey yazmış. En önemlisi demiş menajer işi ayarlayan. İşi ayarlayan olmazsa kim nereye gidecek ve çalacak?
1: Nerede
0: Ama çok
1: çalacaksınız
0: doğru,
1: diye.
0: çok
1: Aynen,
0: doğru.
1: hakikaten ya.
0: Çok gülmüş ona ya.
1: Gerçekten güzelmiş.
0: Berkaycığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Ne demek?
0: Şarkıların çok güzel. Sen güzel bir adamsın.
1: Eyvallah.
0: Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bu güldür güldür de bana da bir şeyler... bunu konuşalım hocam.
1: Tamam, okey.
0: Bak.
1: Bunu ayarlarız.
0: Çünkü bak.
1: Hallederiz bir şeyler.
0: Tamam.
1: Tamam. Bu son
0: Şaka bir yana.
1: şakadan sonra onu şey
0: Bak güzel
1: yapacağım. Evet,
0: şakalar yapıyorum ha.
1: aynen.
0: İnşallah birçok programda tekrar beraber oluruz.
1: İnşallah. Yani sizlerin ellerinize sağlık bu arada. Sizlerle böyle bir şey yapmak benim için onur diyeyim yani. Çünkü çok da böyle hani orkestrayla bir şey yapmamıştım şimdiye kadar. Ellerinize sağlık. Yani sizleri de severek takip ediyoruz.
0: Şimdi konuklarımız bazen geliyor diyor ki ya şu şarkıyı çalabilir miyiz diyor. Tolga diyor ki ya zaten o şarkının aranjmanını ben yapmıştım diyor. Mehmet abi diyor ki zaten ben çalıyorum ben de diyor. Ben diyorum ki lan o şarkıda galiba ben de varım falan derken canlı öyle der. Bir bakıyor diyor ki orkestra acayip bir şey var ortada aranjman
1: Evet. Evet.
0: ve önce şaka zannediyorlardı biliyor musun? Sonrasında bak harbiden
1: Biraz ilgilendiğim için gıyabını da herkesi tanıyorum. O yüzden hani burada olmak benim için gerçekten bir onur. İyi ki varsınız. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim yani.
0: teşekkür
1: Sağ
0: ediyoruz.
1: olun.
0: Tekrar geldiğin için ayaklarına sağlık, nefesine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz her şey için. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için. Berkaycığım, çok teşekkür ederim tekrar. Allah'a ısmarladık efendim.

türküler dile geliyor. Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Bir zalim sebep oldu. Ve türkülerin sevilen sesi

ve Gülay Arslan'ı ağırlıyor. Türkü Deryası canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Efendim, kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. TRT Müzik ekranlarındasınız, Türkiye'nin müzik kanalındasınız. Birbirinden güzel eserlerle bu akşam yine Türkü Deryası ekibi olarak huzurlarınızdayız efendim. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu akşamda. Öncelikle tabii ki kuvvetli alkışlarınızla kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Candan teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim gerek sizler ve gerek ekranın başında bizleri izleyen değerli konuklara Türkü Deryası'na hoş geldiniz, şerefle verdiniz. Türkü Deryası bu alkışı hak etmiyor, daha büyük çapik. Ha, böyle. Binlerce teşekkürler. Her zaman diyorum, her hafta diyorum, göstermiş olduğunuz yakın ilgiye gerek ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Hele ki geldiniz, hele ki hoş geldiniz diyorum tekrar. Ve hemen.
1: İki kıymetli konuğumuz var dedim ama evet. Bugün böyle bir torpilli bir durum oluşacak galiba. Böyle bir Malatya çoğunluğu oluşacak. O yüzden evet. Lütfen siz de benim hemşerilerim olun. Beni yalnız bırakmayın. Benim biraz boynum bükük kaldı yani. Kim geliyor?
0: Bir hemşerim, yeni bir fidan. İnşallah istikbalde Allah büyüktür. Allah işini gücü nasketi. Diyorum ki Yaşar
1: Buğdaycı geliyor efendim.
0: Güzel bir akışlar.

0: şarkı dönemi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Nurcan Selçuk. Hoş geldin sevgili
0: Hoş
1: Nurcan.
0: Bulduk. Nasılsınız?
2: Hoş geldin. Yani ben sorayım nasıl geçti? Urfa'dan Malatya'ya geçti. Malatya'dan buraya teşrif etti.
0: Evet. Evet. Hem Urfa'dan hem Malatya'dan size selam getirdim. Çok evet. güzel görünüyorsunuz bu arada. Sizler de çok güzel görünüyorsunuz. Evet. İyi ki geldiniz, hoş sağ geldiniz. Olun, ufak bir rahatsızlığım var inşallah. Kusurumuz affola şimdiden.
1: Her
0: teşekkür
1: şey harika
0: ediyorum.
1: Bizim adımıza hakikaten seni burada ağırlamak, misafir etmek, ediyorum. O güzel sesini dinlemek çok keyifli.
0: Benim için
1: hoş
0: de
1: geldin, sefalar getirdin
0: sağ
1: tekrar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ediyorum.
1: Birlikte söyleyelim istiyorum bu eseri.